0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe bugün, haftanın 4. gününde. En sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansu Öğütlü mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları yine 120 dakikaya yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak.

0: yangın yeri.
1: Efendim 18 Haziran artık okulların kapanması için de geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki hafta 26'sı itibariyle okullarda son ders zili de çalacak, hatırlatalım. Tüm öğrencilere, velilere şimdiden güzel bir yaz tatili dönemi diyelim. Karnelerde umarım beklenildiği gibi gelir, tüm emeklerin karşılığının alındığı bir karne dönemi olur. Efendim günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha. Sonrasında yeniden buradayız.

Haziran ayıyla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklıklar mevsim normallerine, bazı yerlerde de mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Efendim, tatil planı ya da hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden uyarı var. Özellikle İstanbul'da havanın rengi değişiyor. Yeni bir sistemin etkili olacağı megakentte kuvvetli rüzgarlar hissediliyor. Yağışlar Marmara bölgesinin tamamında görülecek. Aynı zamanda Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon, Zonverizi'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde de sağanak yağış bekliyor. Yer yer meteoroloji hatırlatmış olalım. Hafta sonuna dikkat efendim. Yağışlı bir hafta sonu bekliyor bizleri. O yüzden tatil planı yapanlar için bir kez daha yenilemiş olalım.

Güne dair sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Günün en güzel renkleri bu ritimler işte, değil mi? 18 Haziran bugün, haftanın 4. günü değerli dinleyenler. Hafta sonunda adım adım ilerlediğimiz şu dakikalarda hatırlatmıştık, hafta sonu pek çok bölgede yağış beklentisi var. Hafta sonu planları yapılırken yaz geldi. Denizle taşlandıralım istiyorsanız eğer ki, yağış haritasını göz önünde bulundurun Türkiye'nin diyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Yaz aylarında sıcaklık yükseldiğinde birçok kişi daha kolay gerildiğini, küçük olaylara daha sert tepki verdiğini ve ya normalde bunu sorun etmeyeceği durumlara karşı daha tahammülsüz olduğunu fark ediyormuş. Bunun nedeni yalnızca bunaltıcı hava koşulları değil efendim. Yüksek sıcaklık vücudun çalışma düzeninden beynin duygu kontrol mekanizmalarına kadar birçok süreci etkileyebiliyor. Vücut sıcaklığını dengede tutmaya çalışırken daha fazla enerji harcıyor ve terleme, kalp ritmindeki değişimler ve sürekli serinleme çabası bedeni fiziksel bir stres durumuna sokabiliyor. Bu durumda kişinin kendini daha yorgun, huzursuz ve gergin hissetmesine neden olabiliyor.

Sıcak hava sinirli anları daha çok yükseltiyor dedik efendim. Peki neden? Sıcak hava beynin ruh hali ve davranışlarla ilişkili bazı sistemlerini etkileyebiliyormuş. Isının beyin kimyası üzerinde ciddi bir etkisi var. Sıcak havalarda uyku düzeni tabii ki de bozuluyor. Uykusuzluk da sinir seviyesini arttıran durumlardan. Sürekli rahatsızlık da beyni yorabiliyor. Çünkü sıcak hava dalgalarında yaşanan fiziksel rahatsızlık kişinin duygusal dayanıklılığını da zorlayabiliyor. Sosyal hava, sıcak hava aynı zamanda sosyal gerilimi de artırabiliyor. Çünkü insanlar fiziksel olarak rahatsız hissettiklerinde sabır seviyeleri düşebiliyor. O yüzden sıcak havalarda sakin kalmaya özen gösterin diyelim.

Hanımlar beyler, sıcak havanın sinir sistemimiz üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmiştik. Sıcak havada peki daha sakin kalmak mümkün mü? Yeterli su tüketmek, serin ortamlarda bulunmak, uyku düzenine dikkat etmek ve özellikle günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel efordan kaçınmak sıcaklığın beden üzerindeki stresini azaltabiliyor. Sıcak havalarda yaşanan sinirlilik çoğu zaman yalnızca psikolojik bir durum değil, bedenin sıcaklığa verdiği fiziksel tepki, beynin stres sistemleri ve günlük yaşam koşulları birleşerek ruh halimizi etkileyebiliyor. Yani termometrede yükselen birkaç derece bazen insanın sabır eşiğinde de fark edilebilir bir değişim yaratabiliyormuş. Efendim, hiç sinirinizi bozmayın, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Keyifli bir müzik aramız daha var, sonrasında yeniden buradayız.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Bu aralar gündemde emeklilere ÖTV'siz araç verilmesi var değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir kanun teklifi verildi bununla birlikte ama korkutan bir durum da var. Türkiye'de araç sayısı, trafikteki araç sayısı zaten epey bir yüksek ve 17 milyon emeklinin de bu haktan yararlanması durumunda şu an trafikte 34 milyon araç bulunuyor ve her yıl ortalama 1,2 milyon yeni araç satışı gerçekleşiyor. Eğer 17 milyon emeklinin tamamı 5 yılda bu haktan yararlanırsa her yıl fazladan 3,4 milyon araç trafiğe katılacak ve bu durum 57 milyon araca ulaşabilecek. Trafikte de zorlu bir süreç bizi bekleyebilir. Olumsuz diğer etkilerinden de konuşacağız. Ne durumda bu yasa tasarısı? Detayları paylaşacağız. Ayrılmayın.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Festivalde günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize selamlar. Kırşehir'e çeviriyoruz şimdi rotamızı. Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel kökleri yeniden yeşertmek ve genç nesillere aktarmak adına eşine az rastlanır bir teşvik kampanyası hayata geçirildi değerli dinleyenler. Kentte faaliyet gösteren bir vakıf tarafından hayata geçirilen bu dönemde yeni doğan bebeklerine şehrin iki büyük sembol isimlerinden birini yani Ahi ya da Neşet adını koyan aileler 4 çeyrek altınla ödüllendiriliyormuş. Hem kültürümüzü yaşatmak için hem de ailelere verilen bu destek için bir kez daha teşekkürler diyelim bize değil mi? Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Yapay zeka hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor değil mi? Hükümetler, devletler, bakanlıklar, herkes gündemine aldı aslında bu konuyu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı efendim. Yapay zeka destekli Dilim isimli platform öğrencilerin kullanımına açılmış artık. Bakan Tekin, geçici koruma statüsü veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunanların da platform üzerinden Türkçe öğrenebileceğini duyurdu.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Okulda olmadığım günler Gülten Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden. Ayırmasın Tanrım bizi sizlerden. Sizi bizlerden hep söylüyoruz bunu. Ömrümüz boyunca sizi sevdiklerinizden. Bizi de sevdiklerimizden sevgili dostlarım. Hadi bakalım güzel bir gün olsun. Pırıl pırıl güneşli Kefalonya'dan günaydınlar. Hava şu anda 23 derece. Dışarısı pırıl pırıl. Dün saat 2'ye kadar bulutlu, dikiden sonra parçalı bulutlu, güneşliydi zaman zaman. Daha sonra da bir rüzgar çıktı. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır. Fırıldak, fırıldak döndüren bir rüzgar çıktı daha sonra da. Ama bugün bakıyorum yaprak oynamıyor, dal oynamıyor dışarıda, oynamıyor dal. O derece güzel bir hava var. İnşallah bulunduğunuz yerlerde de havalar iyidir, havalar güzeldir. Havalar nasıl olursa olsun önemli olan hava iyi olsa da hava kötü de olsa bizim havamızın iyi olması. Bizim havamız iyiyse no problem sevgili dostlar. Hadi bakalım gelsin günaydın mesajları. Gelsin bakalım başlayalım bakalım. Haydi bakalım Hasan abime. Günaydınlar saat 4.39'da günaydın demiş Hasan Kaşıkçı abime. Günaydın. Burak Molla kardeşime. Günaydınlar saat 6.50'de günaydın demiş Burak Molla. Ahmet Ali Kanfa Pastanesi ve o muhteşem profiteroli sakın denemeden geçmeyin. Ben hayatımda o kadar güzel profiterol yemedim. Siz de yemediniz bundan eminim. Sizler de o güzel profiterol yer verin hayatınızda sevgili dostlarım. Ahmet Ali... Günaydın. Kalfa Pastanesi'nin tüm ekibine günaydınlar. Özkan abiye günaydınlar. Tüm aileye günaydınlar. Mehmet. Günaydın kral. Hayırlı günler dilerim demiş. Günaydın. Aynur ablama günaydınlar. Necdet abime günaydınlar. Gürden Sali. Günaydın. Bak en çok günaydını sana dedim Gürdal. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Belçika'ya günaydınlar. Belki sponsor olurdu ama adın diye dedim o kadar çok günaydın. Yoksa bir çıkarım bir simferonum olmasa niye o kadar çok günaydın diyeyim sana. Haydi bakalım öğlen oldu demişler limonlar ne öğleni be. Abi ta burada yeni güneş yeni doğuyor. Ben burasının yalnız doğusunu batısını kuzeyini güneyini hiç anlayamadım. Güneş nereden doğuyor? Nereden batıyor? Neresi kuzey, neresi güney? Siz gittiğiniz yerlerde ölüyor mu? Oluyor mu? Benim tersim de diyor. Vallahi bile anlayabilmiş değilim. Güneş nereden doğuyor bu? Güneş'in sattı bu güneşi. Bir yerlerden doğuyor, bir yerlerde güneş var. Neyse önemli olan güneşin doğması yani. Nereden doğarsa doğsun, güneş doğsun yeter. Evet. Haydi Ali Bastır Ali. Turan abi. Günaydın Gülkan, kolay gelsin, trafikler olsun demiş. Günaydın Turan abi, hoş geldin.

Enerjik başladım yine. Kalktım sabah sabah bir tost yaptım ama dinlere destan. Tost ekmeğinin arasına tavuk göğüsleri koydum, dilimlenmiş. Onun üzerine dolmalı beyaz peynir koydum. Onun üzerine humus koydum. Ondan sonra küçük çeri domatesler hazırladım. Bir güzel yedim. Şimdi de kahveli sütümü içiyorum. Sütlü kahve değil, kahveli sütümü içiyorum. Ayna. Seni. Ah seni demiş Gürdan Salim. Ya. Sen gidin niye sandın öyle günaydın dedim sana. Günaydın demiş Elif Karaosman. Elif de demiştir bravo demiştir bak demiştir. Güzel sağlıklı şeyler yemiş. Evet. Gerçi kahvaltı kız çünkü saatimi diyetisyenlerin biraz sonraya koyuyor ama program yaparken yiyemiyorum ben. 6.30'da kalktım. 8'de çeyrek kala kahvaltı yaptım. 7.30'da. 7.30'da kahvaltım ettim. Ve sağlıklı bir kahvaltı ettiğini düşünüyorum efendim. Çeri domateslerin lezzeti de bir bambaşka oluyor. Biraz başka oluyor. Biraz da farklı. Çok güzel bir tadı oluyor. Şeker gibi. Ve Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Efendim teşekkür ediyoruz ya. Herkese. Benim Elif Karaosman sevgili diyetisyenim. Pınar sevgili diyetisyenim. İkisine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz ünlerin birden fazla diyetisyenleri oluyor. Ama ilk önce Elif'le öğrendim ben şey yapmasını, beslenmesini. Bir Elif'ten önce bir de Elif'ten sonrası var. Çok teşekkür ederim. Sizler de Elif'ten önce ve Elif'ten sonrasını yaşamak istiyorsanız Elif'e gidin. Siz de Elif sizin diyetisyeniniz olsun sevgili dostlarım. Ve Elif, Karaosman kilo almak isteyenlere aldırsın, vermek isteyenlere verdirsin. Dün akşam bir hekim konuşuyor, takip ediyorum Instagram'da, Facebook'ta. Bir kalp doktoru diyor ki, gluten insana zarar vermez diyor. Diyetisyenlere sorun diyor. Efendim gastroenterologlara sorun diyor. İşte şunlara sorun, bunlara sorun diyor. Gluten insana zarar vermez diyor. Glutensiz besleniyorum ki kilo verdim. Glutensiz beslendiğin için değil. Aldığım, kullandığım birçok hazır üründe, paket üründe gluten olduğu için ve o beslenmeni onları katmadığın için kilo veriyorsun. Glutensiz beslendiğin için değil diyor. Ve adam diyor ki glutensiz kimler beslenir? Çölyak hastalığı olanlar beslenir diyor. Elif geldi aklıma. Elif tabii bu konuları biliyordur. Yoksa normal bir probleminiz, bir sorunuz yoksa niye glutensiz beslenirsiniz? Bazıları çıkıyor, yok gluten öyle yaparmış, yok gluten böyle yaparmış, yok gluten insanın sakız gibi bağırsaklarına yapışırmış, midesine yapışırmış. Fasafiso. Onlar fasafiso. Sağlıklı demiş Elif. Sağlık demiş, parmak atmış. Number one demiş Elif Karaosman. Efendim gidin size de beslenmesini öğretsin. Glütenin kimlere zararlı, kimlere zararsız olduğunu anlasın. Çölyak hasta olanlar tabii ki glütensiz beslenecekler. Elif Karaosman hamilelik döneminde beslendi. Çocuk 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Karaosman üstelik uzman diyetisyen. 4 yıl okulu bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını almış bu konuda. Utku bir mesaj sildi. Utku bir mesaj yazdı. Utku bir mesaj yazdı. Utku bir mesajı sildi. Yaz sil. Bakalım neden yazacaksın Utku. Ağzına sağlık ya Gürkan abi. Sürekli bunları anlatmaya çalışıyorum demiş Elif Karaosman. İnsanlar anlamıyor. Benim en yakın arkadaşım bir ara Paşalı İbrahim tutturdu. Glutensiz besleneceğim. Ama zaten ayı gibisin. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bir sabah sabah başladım gene. Mesela glutenli beslensen ne olur, beslenmesen ne olur? Önemli olan sağlıklı beslenmek. Efendim glutenin çölyak hastalığı olanların dışında biz normal insanları, yani çölyak hastaları da normaldi. Çölyak hastalığı olmayan insanlara herhangi bir zararı yok. Tutturmayın. Eşen delinin şeyini bellediği gibi glutende glüten. Sağlıklı beslenin. Güzel beslenin bakalım. Glütenin herhangi bir zararı olacak mı? Günaydın agam. İyi gitsin demiş Yasin. Sen benim dün çektiklerimi çeksen
ben Robinson Crusoe gibi nerelerden nerelere yürüdüm, ne enerjiden yaktım seni, inmesi çok kolay da çıkması diye dilim çıktı dışarı, dışarı kalbim güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm attı. Dün Kefalonya'da bu kadar güzel yerler olduğunu bilmiyordum. Çok da uzun konuşuyorum ama neyse. Konuşmak için para veriyorlar bana sponsorlarım. Sponsorları tanışacağız tabii ki. Dün Kefalonya'da çok güzel yerler var. Bir yeryüzü cenneti. Efendim kendimi tropik bir adada zannettim böyle. Koydum durumuma. Hikayelerime koydum. Böyle tünellerden tamamen efendim otlarla, çiçeklerle, bitkilerle kaplı tünellerden denize indim. İnmesi kolay. Bir de ilk defa çok uzun süredir ilk defa efendim doğal dağ suyu içtim. Çeşmeyi de koydum. Yani içilmez yazmıyordu. Baktım oradan yukarıdan turistler çıkıp oradan termoslarını dolduruyorlardı. Ki demek ki içiliyor. Zaten dağın içinden çıkıyor su. Hemen ileride dağdan fışkıran bir su. O kadar güzel yerler ki, o kadar güzel yerler ki. Yani kamerayla, fotoğraflarla bunların güzelliğini veremiyorsunuz. Onu yaşamanız lazım. O denizin o kokusunu, o mis gibi o bitkilerin, o doğanın, o çamların kokusunu içine içinize çekmeniz lazım sevgili dostlar. Dün inişi kolaydı, çıkışı birazcık zordu ama her şeye değer. Bir de çıkarken de tabii ki bir enerji tüketiyorsunuz. Tabii ki yağ yakıyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda spor yapmış oluyorsunuz. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok çok çok güzeldi. Bugün de nasip kısmetse Fteri Beach'e gideceğim. Fteri daha yeni keşfedildi sayılır Kefalonya'da. Bakın keşfedilecek, görecek o kadar çok yerler var ki. Yani yerli halk tabii ki biliyor ama Fteri Beach'te dünyanın en iyi 5 plajı arasında girdi. Bu sene de Fteri Beach dünyanın ikinci güzel plajı seçildi sevgili dostlarım. Sadece oraya ulaşım biraz zor. Yani oraya yürümenize bağlı 40 ila 60 dakika yürümeniz gerekiyor. Çıkarken gene ananız ağlıyor. Hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür. Çıkarken ananız ağlıyor, babanız ağlıyor, ağlıyor. Öyle okudum. O yüzden Fteri'ye Zola'dan muhtemelen kayıkla geçeceğim. Gireceğim bakayım, bir göreceğim. Bir diadromayı bir göreyim bakayım nasıldır. Ya orası birazcık zor, oraya inip çıkmak. Ya... Ha, bir de şunu söyleyeyim beslenmeyle ilgili. Yine bir hekim konuşuyor. Ben çok takip ediyorum diyetisyenler, hekimleri. Diyorlar ki efendim bazı diyetisyenler diyorlar karbonhidratsız beslenin diyorlar diyorlar. Yani ekmeksiz, yani pirinçsiz, yani patatessiz, karbonhidrat olan her şey. Hayır. Karbonhidrat vücudun efendim enerji enerjisini size enerji verir. Benzin olmadan nasıl araba gitmezse, karbonhidrat olmadan organizmada çalışmaz. İnemezsiniz, çıkamazsınız o dağlar, yokuşları. Tabii ki ölçülü olacak, tabii ki çok fazla olmayacak, işlenmiş olmayacak, beyaz ekmek olmayacak, işte ne bileyim beyaz pirinç olmayacak ama karbonhidrat insana çok gerekli. Ama karbonhidratın şeyi de önemli. Alıp şimdi bir tane kepekli ekmek yerseniz oradaki karbonhidrat fazlalığı yaşamış olursunuz. Neyse, bunları en iyi diyetisyenler biliyor ve en iyi Elif Karaosman biliyor. Hafta, hafta ekonosas bu proyi proyi. Ama bizim dağlarda daha güzel yerler var. Ne kaynaklar var, hem de bedava demiş Ali Molla. Artık buralarını anlatamam ben sana. Yani anlatılmaz, yaşanır vallahi billahi. Nasıl diyeyim yani? İlk günlerde arabayı kullanırken biraz üzerinde şey de vardı. Arabayı yani uzun zamandan beri vitesli araba kullanmamışım. Araba yabancı, biraz yollar daracık, öyle böyle. Şimdi yolları öğrendim, bızıl bızıl gidiyor. Bızız bızız bızız. Bana dedi polisler çok yazıyor dedi. Araba kiraladığım şirket 60'ı geçmedi diyeceğim. Nasıl geçmeyeyim 60'ı? Ya hep 3. takit alan mı gideceğim bu arabadan ben? Hep 3. takit alan mı gideceğim? Güzel videoyu, çok güzelmiş diyor Yasin. Vallahi bir de yakından görmek lazım. Günaydın Gürkan abi. Taraşmanlı yaşaba demiş Utku. Sen şimdi saat 9:10 geçe Haşmet abine bağlan. Ondan sonra ona da şabat, iyi mi? Tamam Utku, Haşmet'i biliyor musun sen, Haşmet kim? Haydi bakalım. Ama Gürkan sen soruyorsun, güneş nereden doğuyor diye soruyorsun. Yok, bize hiç öyle olmuyor. Sen kendi evinde yatıp da başkasının evinde kaldığın oluyor mu demiş. Ha?
Ha? Kafa yakan sorular sorma bana, sabah sabah kafamı yakan sorular sorma, kafa zaten yanık. Zaten bu köyün delisi yoktu, bu köyün delisi ben oldum. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim demiş Erdem Alioğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Nazif abim, günaydın, ottan otları biçtiler mi demiş. Dur bakayım. Hayır, gene ses geliyor. Bura nasıl bot bunlar, bunlar nasıl bitmez, hoş gene başlamışlar biçmez sabah sabah. Bugün çıkacağım, araştıracağım. Nerede biçiriyorlar bunca otu? Bura sen bu kadar ot, nasıl ot bunlar, bunlar bitmek bilmedi dört gündür. Günaydın, günaydın, günaydın. Rıdvan abi, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sanki bugün sana söylemek istediklerimi ezberlemişim. Sen ezberlemişsin, sen söylüyorsun gibi demiş Elif Kadir Osman. Gördün mü bak, nasıl bilgilendin bu konuda? Gördün mü? Ya senden önce de bilirdim ama hiç takmazdım. Pek de bilmezdim. Takmazdım. Hominigrip'te kopidi yerdim. Dün Ladokola'ya gittim. O kadar yürüyüşten sonra dedim ki Ladokola'yı hak ettim. Ladokola'da baktım ne var? Tavuk biftek var. Üç tane biftek. Üç tane biftek. Nereden baksan bir biftek koca gidik yapmışlar onları. 150 gram dedim ki bunun üç tanesini birden yemek olmaz dedim. Gürkan bir tane, bir buçuk tanesi dedim. Bir buçuk tanesini paket yaptırttım. Çok güzel bir karışık salata aldım. Havuç, domates, salatalık, lahana. Çok az yağ koymayın ya dedim. Ben istedim zeytinyağı. Çok az zeytinyağı koydum. Bir de sirke koydum ona. Yanında kızarmış patates getirmişler, onları yemedim. Sos getirmişler, onları da yemedim. Yanında domates, soğan getirmişler. Bol bol soğan yedim her zamanki gibi. Bir buçuk köfteyi de aldım geldim. Bunları da bugün yiyeceğim. Bak diyet yaptığınızda cebinizden de kurtarıyorsunuz. Ya hem sağlığınızdan kurtarıyoruz, hem sağlığınız yerinde geliyor. Hem ekonomik oluyor. Hem cepte para kalıyor, hem de zinde oluyorsunuz. Sen ne, hangi açıdan bakarsanız bakın faydalı yani. Günaydın be deli, diyet demeyelim ona, sağlıklı beslenirken. Günaydın be deli, nasılsın demiş Gökhan Karali. Takita'yı açacak biri yok mu yanında demiş Yasin Kaleci. Takita'yı atmak çok kolay da geri Takita'yı koymak zor arabayı. Geri Takita'sı da bir problem, granazlandı ama ne problem var? Geri Takita'yı attıramıyor. İyi, zor atıyor. Taraşmanlı'dayım ben, Ovada Göller Mahallesi'ne. Şaba demiş Utku. Haşim diyem, Haşim. Haşmet diyem, birazdan programa başlayacak diyorum. Saat 9-10 geçe Yasin'le beraber al bakayım. Al bakayım. Tasını taran topla Haşmet'e. Haydi. Haşmet diyem, Haşmet. Ya anlamı duymamazlıktan geliyorsun galiba Utku. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan kardeşim demiş Erdal Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dün Nursel ablama anlattım dedim, bile bile dedim, şule şule dedim, çok güzel dedim, o sular dedim. Ama dedi yılanlar oraya su içmeye geliyor dedi. Vallahi ben bir yılan görmedim, daha inşallah görmem. Gelirse gelsin. Ben de su içer gibi yaparım yılanlar. Su içeni insanı yılan bile sokmazmış. Suyu içtikten sonra ne yapar artık yılan mı bilemem ama. Yılan su içmeye gelirse ben de durur su içerim. Ve atasözümüzün doğru olup olmadığını bakarım bakalım. Ne su içen yılanı insan öldürürmüş, ne de su içen insanı yılan sokarmış. Öyle birbirimize su içip duracağız. Çıprepi. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yılan da bana dokunmayan insan bin yaşasın der mantığıyla yaklaşır. Böylece gül gibi geçirip gideriz yılanlarla.

Kim bu haşbet, ne iş yapıyor bu, kenesteci mi demiş. O berber ama onun tarrağı eskimiş. Makası kesmiyor, tarak eski. Hiç ne sorunları ne ben söyleyeyim. Ya bir de kendini radyocu sanıyor. Günaydın, hayırlı sabahlar, nasıl gidiyor, nasıl otların içinde yürüyüş yapıyorsun, öyle demiş Oğuz. Sen gelseydin otların içinde kalacaktın, yukarı çıkamayacaktın. Ben bile zor tırmandım daha keçileri gibi. Tırmaşa Allah'tan ayakkabılarım ne bunların markası var, marka terliklerim, ayakkabı değil bunlar, Crocs. Crocs da kaymıyor, zıymıyor. Yoksa çeşmenin suları bir bölümde akmış gitmiş, akıyor zıyıya yerler. Vallahi vur bir zıydın mı gidersin gelir, aldır. Tekerlerinizi vallahi billahi. O derece sarp kayalıklardan, mayıklardan iniyesin. Onları çekmedim, o sarp yerleri, patikaları çektim. Programa başlayacak mı diyenler, başladım ya programa. Programa başlamak şarkı çalmak mı demek? He? Ayşe Sefer. Günaydın. Gürkan abi. Günaydın. Gürkan abinin elma Gökhan abinin elma tarlasından güzel gün olsun inşallah demiş Ayşe Sefer. Gökhan abinin elma tarlasına da günaydın. Yılmaz Kasım abi Bulgaristan'a günaydınlar. Bastır Ali günaydın, koşu kabaktan iyi yayınlar derim demiş. Arzu Kenan nasıl güzel, nasıl huzur dolu bu yerler böyle demiş. Günaydınlar demiş. Çok güzel, çok huzur dolu, maşallah. Allah bütün güzellikleri buralara vermiş. En gerek vardır ona da konulan demiş Alimullah. Ama benden hala en gerek mi var? Ben boynuzlu kendine en gerekler dedim ben. Günaydın oğlum, günaydın demiş Nermin Salihoğlu ablam. Günaydın. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max'la yengisin, Max'la yengisin, Max çalışanlarına da günaydın. Yalnız yürürken önünde hiç Brezilyan mayolu turist yoktu. Videoda o da olaydı, çok güzel olurdu demiş Yasin Kalenci. Yukarı çıkarken bir tane kart adam turist, bıyıkları da nasıl böyle kalmıyor. Böyle koca gidik bıyıkları var. Arkamdan gelmeye başladı dedim. Bu adam niye geliyor dedim, benim arkamdan acaba dedim. Hızlı bir çıktım merdivenleri ama bir tırmaştım ama. Sonra adam yok oldu. Sonra gittim baktım adamcık yukarı çeşmeye su doldurmaya çıkmış. Ben yine sandım adam benim peşimden geliyor, çelzim patladı. Sonra patikada bir tane kızcağızla karşılaştım. Böyle çok güzel bir kız, Yunanlı galiba. Ona aşağı kadar inmemiş herhalde. Çünkü hiç terlememiş herhalde, orta yerden döndü. Dedim Kalispera dedim. Hiç kız bana konuşmadı. Kız demiştir burası ıssız sessiz yerler. Hiç bana selam bile vermedi. Böyle hafiften bir gülümser gibi yaptı. Sonra çıkarken gittim baktım. Ta yukarıda bir yerde. Tek başına oturuyor punkta. Yine böyle kafamı böyle yasu dedim. Yine kız bana şey yapmadı. Hiç yüz vermedi. Manyak mı ne, tek başına yürüyorlar da. Kimseye de pas vermiyor. Ela Tanju. Ela Papatya. Ah bacocuğum kaç gel buralara, sana yaramadı yalnızlık. Ziyan zebil oldun, sesin kaçmış. Kim bilir deri kemikte kalmışsındır. Dön gel demiş Nebdebci Hüseyin Aga. Haşmet senin mayonun resmini istiyor demiş Yasin. Dün Haşmet beni görüntülü aradı, konuştuk.
Tespit kimsecikler benim burada yalnız olduğuma inanmıyor. Kimse inandıramıyorum. İnanmayın zaten. Seni... Seni tıraş Haşim mi yapıyor demiş Mutlu. Bizim kuaförler, özel kuaförler, ünlü kuaförler, bizim kuaförlerimiz. Hoppa. Yeni bir sponsorum var. SBS Consulting and Rent-A-Car Özel Hizmet Bürosu. Kimlik, randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme. Motorsiklet, papak, yardım satım ve ruhsat yenileme. Ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, para bulular basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Ve yakın zamanda tüm fatura ödemeleri, elektrik, telefon, vergi dairesi, su faturaları, sigorta, EFKA, OGA, ELGA ödemeleri başlayacak. Sinan B. Soft'ta, Osonuz 6'da Gümülcine'de, Bıçakçı'nın olduğu yerde, İmajin'in, Tatlı Tenaş'ın olduğu yerde Sinan B. Soft'ta. B'nin açılımı ne? Manolyan'a şaba, onu da alaydın yanına demiş Yasin. Manolyom'un Gomenas'a izin vermiyor. İzin vermiyor Gomenas'a. Ama dingin, sen tuvalete bile yalnız gidemiyorsun. Tatile mi yalnız gideceksin? Nasıl inanacağım ışık demiş Gökhan Karali.

Nurettin abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, güneşli günden selamlar demiş İlyas Ahmet. İlyas, onu düşüneceğim. Sen ne zaman geliyorsun? Sen bana bir şey düşün demiştin, düşüneceğim aklımda. Buradayken düşünmeye vaktim olmuyor hiç. Buradayken bile bırak hısım akraba, ailem mailem hepsi beni buluyor. Buradayken bile beni bir şeyler istiyorlar bırak. Bırak telefonlarımı, telefonlarımı, her şeyimi kapayacağım bırak. Ama o onu istiyor, bu bunu istiyor, o onu istiyor, bu bunu istiyor. O bunu soruyor, o şunu soruyor. Zaten dün bir yerden girerken faik faik diye aynı benim Osman'ın sesini duydum. Vay nasıl içim cızırt etti. Ah Osman'ım Osman'ım dedim. Ah Osman'ım Osman'ım dedim. Aynı benim o kuşumun Osman'ın sesi gibiydi. Ah dedim Osman dedim Osman dedim. Yasin, ne işim var benim dağda taşta? Bütün kartamalar Kefalonya'da. Aylığa yakın ben de gideceğim demiş Tanju. Çarşamba günü Zaki Dos'a geçiyorum. Laganas'tan sana videolar açacağım, tamam mı? Gör bakalım ki Zaki Laganas'ta neler oluyor. Gevre gevre güldür beni sen. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. Aman dermiş, zaten onlar mundar yenmez dermiş. Tilki ulaşamadığı üzümleri ama çöbüyüm çöbüyüm ulaşamadım. Zaten o üzümler işi yiyecek gibi değil dermiş. Senin işte ona benzedi.

Bugün size temsit anlattık değil mi? Temsit dedik. Bugün de sizlere Rodopis markasını tanıtalım. Rodopis süslemeciler için 5 litrelik %80 alkollü harika kolonyalar. İsterseniz kendiniz için de alabilirsiniz. Seçkin bakkal ve marketlerde Rodopis gül suyu. Tatlıcılar, pastaneler kullanabilir. Siz alıp yemeklerinizde, yemeklere konmaz da tatlarda kullanabilirsiniz. Rodopis markası. Sansiyon'un kendi markası. Seçkin bakkal ve marketlerde. King Food'un karşısında Sansiyon'un şubesinde. Sansiyon'un ana şubesinde. Park yerinin olduğu yerde, büyük lisenin olduğu yerde. Bulabilirsiniz. Sansiro.gr. Sansiro. Çok kaşınma, sakin olsa cüzdanın kaybolur, git uğraş sonra. Senin kartta para da yok demiş Tanju. Ben her zaman kartımla geziyorum. Yanımda bozuk para taşımıyorum. Sen yaz bakalım Google'a. Sakin olsa Laganas nihterinizi duyuyoruz.

Gökmen'in tavernasına bayılıyoruz. Buradayken bile özlüyorum Gökmen'in tavernasını. Her şey iyi, her şey güzel de bizim İskeçe'deki, Gümrücü'ndeki eskiden Gümrücü'de çok taverna yoktu. İskeçe'de çok güzel tavernalar vardı. Şimdi çok değişti. Şimdi Gümrücü'de de çok güzel yerler var gidebileceğiniz. Hakikaten öyle. İşte mesela köftede korifi, stikorifi olan, güveçte stikorifi olan, ciğer sarmada stikorifi olan korifi var. Bulatköy'ün gururu korifi perşembe günleri dışında her gün açık, bugün kapalı. Ve Gökmen var Yastıköy'de, İmamoğlu elektriğin bitişinde. Muhteşem balıklar. Büyük balıkları açıyor. İçinden sadece rızık diye kemiğini çıkarıyorsunuz. Lokum gibi balık. Bir karides yapıyor. Tereyağda hep anlatıyorum. Muhteşem bir şey. Her gün taze balık, kendisi gidip alıyor kavaladan balıkları. Kendisi seçiyor. O yüzden de uygun fiyata satabiliyor efendim.

Yastıköy'de gitmeyenler mutlaka gitsinler. Beni anacaksınız. Gürkan'ın hakkı varmış yine diyeceksiniz. Bor Fresh. Trakya'daki bakkal ve marketlerde Bor Fresh. Asetli içecekler, bir sürü meyve tadında içecekler. Deneyin, çok seveceksiniz soğuk soğuk için. Hellas Prefabrik. 25 yıllık 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'da şimdi Yunanistan temsilciliği verdi. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin. Uygun fiyatlı, çok kısa sürede teslim edilebilen muhteşem prefabrik evler. Hellas Prefabrik olarak takip edin. Instagram'dan göreceksiniz sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik. Serdane günaydınlar dinliyorsa, Perikom'a günaydınlar dinliyorlarsa, Perikom'da Eskeçe'de Siras 3 numarada Prospora Mekaniya Sarmazakya sarma sarma makinesi 5 euro sevgili dostlarım. Trak trak trak trak sarmaları makine yapsın. Trakada trakada trakada trakada trakada trukada. Ve Gastra Oval. Bunları niye görancılarını yazıyorsunuz bana be ya? Yani güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aptostrası 11 euro. 20 euro 40 wattlık pervane. 90 euro 38 wattlık pervane. Sen 7. ayın 10'unda yola çıkıyorsun. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 7 Temmuz'a daha çok var be.

0: Yaşa Osman Paşa. Yaşa Osman Paşa.
1: Dostum günaydın, günaydın. Bugün dinleyebiliyorum seni çünkü kapalı yerde değilim. Telefonu çekiyor. Biraz dinleyebiliyorum. Selamlar, hayırlı programlar.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin Sedenim, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin Perihom, kolay gelsin. Sıraç 3'ü nerede? Pazar yerinin olduğu yerde. Pis teftes prosfores, kalimera kral demiş Aydın Mehmet. Kalimera, ne güzel çiçekler, ne güzel güller. Ne güzel güller, ne güzel çiçekler. Ali, Nurgül seninle beraber mi? Dikkat et, debriyajı köklemesin, yine bozmasın. Annem seni verdi güzel olana. Annem seni verdi güzel olana. Eurobiç. Fener'in gülü Eurobiç. Eurobiç'te Navago Sosis de var, Can Kurtaran da var. Can Kurtaran kız olduğunda ben boğulur gibi yapıyorum. Gelip kurtarıyor Can Kurtaran beni. Hem de Can Kurtaran kız. Gidin Fener'e oraya boğulun. Ay boğuluyorum diye numara yapın. Gelip o kızcağız sizi kurtaracaktır. Beni kaç kere kurtardı, ölümden kurtardı. Hayat öpücüğü verdi bana sağ olsun. Kaç kere? Eurobiç. Can Kurtaran da var. Ha bir de şöyle bir şey var. Düşmanlara şöyle yapıyorum. Düşmanlar da duyup gidiyorlar çünkü Eura'ya. Boğulur gibi yapıyorlar. Kızı görüyorlar yukarıda ama altta bekliyor. Bir tane genç delikanlı var böyle gimnazmenot, onu yolluyor. Onlar kız sanacak ki kız gelecek sanıyorlar onları kurtarma. Erkek gidiyor. Bir kurtarıyor onları, bir kurtarıyor, bir kurtarıyor suyun içinde. Eurobiç. Eurobiç. Eurobiç. Harika sandviç içleri var. Pizzalar var. Efendim çok güzel lokum gibi dana eti hepsi. Bir tek karışık pizzada domuz eti var. Kalan hiçbir üründe domuz eti yok. Yiyecek çeşitleri de harika. Hepsini deneyin. Çok da güzel kumsal denizi var. Taşmaş yok. Aftoin Eurobiç. Eura. Eura salıncak demek. Eura. Mekketerink'te sabah saatlerinde çorba. Saat 11'den sonra yemek çeşitleri. Ev yemekleri. Gülücen içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi var Mekketerink'te. Mekketerink. 800 menü ve üzerinde. Sipariş verdiğinizde şok fiyatlar uyguluyor. Sıcacık yemekleri adresinizde, hijyenik ortamda, hijyenik kaplarda, özel arabalarla getiriyor sevgili dostlarım. Latan Jukor mu? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kumekene Navago Sosis'e. Düşmanlara Navago Sosis gidiyor.

Günaydın Rodop eteklerinden. Batı Trakya'nın kralına demiş Halil Osman abi, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kral olan sizsiniz. Salih Mesut Salih, bunlar ne be? Din haftan refini, TFR İsmail'i, TFR İsmail'i refini bu. Traktör, Solis ve Kioti marka traktörün Batı Trakya bayi. 2 yıl taksit yapıyor traktörlere. Traktörlerinize Türkiye'den kabinler getiriyor. İçi klimalı, tak diye takın. Fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır. Klima çalışsın, radyo seti gümbür gümbür gümlesin traktörün içinde. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Ve... her türlü tarım makinelerinin, karulların, sulama beklerinin tamirini de yapıyor Mesut. Maşallah, maşallah Mesut. Bayatlı Köy Kahvesi'nin karşısına günaydın Şaba Mesut.

Erol Agromix'te her türlü inşaat malzemesi var. İç ve dış cephe boyaları var. Vitex marka. Ve şimdi Erol Agromix'te plak akiler fayanslar var. 10 euro metrekaresi A kalite. Lazer kesim. Çok kaliteli. Fayanslar 10 eurodan başlayan fiyatlarla metrekaresi. Çay Makıf Köyü'ne maşallah günaydınlar Agro, Erol Agromix'e. Bir aile şirketi. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlar. Kalimera potisraki re mangale yoilhan. Posino kerosi sraki. Günaydın, nasıl geçiyor tatil demiş Enis Şerif. Çok berbat. Çok berbat. Düşmanların duymak istediğini söylüyor Enis. Ay çok berbat. Nazar diyor. Ay çok berbat. Şimdi Türkiye'den tüm tarım aletlerini getireyim. İlgi marka demiş. Mesut ne marka? İlgi mi? İlgi marka tarım aletleri. İlgi. Daha güzel bir isim bulamamışlar mı buna be? İlgi marka.

Kuru Kahveci Nihat. Arkadaşlarım, radyo arkadaşım. Nihat Kuru Kahve, sevgili dostlarım. Kuru kahvenin adı, tadı, lezzeti bambaşka. 48 yıllık tecrübe. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Merkez Çarpıcı'da Etnik Bankası'nın bitişinde. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar, kendileri yapıyorlar. Kuru Kahveci Nihat, Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Bak, buraya Luxuria, Kefalonia'ya bile taşıma yapmışlar, mobilya taşımışlar. Aftoyne. Osman abi, günaydınlar. Ahmet Koca, Mustafa dostuma günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ambrosia Trans'ın telefonunu isteyenler, telefon numarasını verebilirim. Araba bile taşıyorlar diyoruz. Günaydın abim, yayınlar derim demiş Durmuş. Armonistas, günaydın Durmuşum, günaydın Durmuşum, günaydın Durmuşum. He öyle, berbat de nazar değmesin demiş Enes Şerif. Berbat, yalnızım burada, yapayalnızım. Yapayalnızım, 3 kişiydik, ben, keyfim ve kahyam, onlar da beni terk etti. Kaldım ya burada ayılarla, kurtlarla, kuşlarla. Sırıcık mıydı o dünkü kuşlar, löp löp löp löp, hop hop hop hop diye çövüyor kuşlar. Nursel ablama sordum, bana Nursel abla dedim, bu kuşlar dedim neden insandan korkmuyor dedi. Ev arkadaşım dedi, o köy dedi insan görmüyor, kuşlar ondan korkmuyor, insandan dedi. Ondan dedi korkmuyor. Kuşlar hep önümden lüptük lüptük lüptük lüptük atlaya atlaya geçiyorlar. Kuş dediğin uçar, bunlar uçmuyor. Karganın küçüğü. Sarıcık ne, neydi onlar? Karganın bildiğin küçüğü, hopidik hopidik hopidik, ben onları sıçar sandım ilk, ilk günlerde. Aa diyeyim, sıçarlar dolaşıp doluyor fareler diyeyim bahçede. Onlar gene kara kuşmuş. Ay sen, uçmayan kuş olur mu? Tabii mesela Haşmet'te de var, kuş uçmuyor. Oluyor oluyor bazen, bazen oluyor. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Ben gene benim Osman'ı sallayayım vallahi bile, deli gibi uç yapar. Par par par par par par par par par par par par par par par par par par par par par. Hiç yorulmuyor benim Osman, hiç. Yorulmak nedir bilmiyor benim Osman. Ve eğlenceye gel kız kıza, biz bize diz dize. Süper eğlence. Biz bize kız kıza, diz dize. Eğlence süper seviye dostlarım. Bu eğlence Nurgül ve S-Design Esma'nın düzenlediği eğlence. İlk defa Posidonio'da bir eğlence oluyor. 15 euro ve 15 euroya muhteşem yemekler. Her türlü tavuk ana yemekte ve Gemisto Bifteki var. Bu Gemisto Bifteki'yi özellikle tavsiye ediyorum. Dolgulu biftek muhteşem, harika bir şey. Günlük olarak alındığı için bütün etler, her şey katapsigmene olmadığı için biletlerin önceden satılması gerekiyor. Kapıda satış olmayacak. Posidonio'da sevgili dostlarım. Yemekten sonra orkestra grup ekstra tabii ki çalacak. Yemekten sonra kahve de var. Bu çok önemli. Bunu unutma Gürkan. Ben unutursam sizin bana hatırlattırın. Yemekten sonra isteyene Türk iş, isteyene İriş, isteyene Greek iş, Greek iş kafe var. Tamam mı? Afto yine. Ve bilet satış noktaları S-Design Esma, Nurgül, Dimap, Beças, Ferişte Trakya Mobilya, Ayşe ve Ebru Kuaförler'den alabilirsiniz biletleri sevgili dostlar. 15 euro, 15 euro Zennetipo'da. Makyajçılar eğlencesi kapıda 10. Önceden sakız 8 euro, hiçbir şey yok, kuru kuru bakacağız. Burada en boş evre duyarsa yiyeceğiniz, duyarsa içeceğiniz. Ondan sonra da üstüne de bir kahve içeceğiniz. Ya. Ya. Füsun Hanım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan, iyi yayınlar ve iyi tatiller derim demiş Ferişte Kuş Yusuf. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Trakya Mobilya Ferişte denen de geçebilirsiniz. Bilet satışı için söyledik mi onu, söylemedik galiba. Azıcık sus şarkıyı başa al, kes. Sus azıcık bura, sus bura, sus bura. Oh, kahvem bir bitmiş, şimdi ne içeyim? Alfa Magnez Yuhu Fisiko Metaliko Nero içeyim. Dur, magnezim de varmış içinde. Aa, bu sabah ben vitaminlerimi almadım mı? Aldım mı? Aldım. Dur şimdi de D vitamini alayım.

0: Vay ben mahvolmuşum. Vay vay vay vay. Dün tur maçırken dudağlardan taşlardan. Oturdum kalkamıyorum. Kalktım oturamıyorum. Vay bacacıklarım acıcıklarım. Bütün kaslarım ağrımış.
1: Borcum yok hiç kimseye derdim.
0: Yiyecek beni bu kefalonya yiyecek beni.

bırak vitaminleri, haplarını al. Bugün erken başladın. Günaydın demiş Faik Tuzcacı. Nasıl erken başladım? Hep 8 çeyrek geçe başlayamam. 8-11 geçe falan başladım. Nasıl erken başladım?

ver gönder diye kapı kapı geziyorum çiçeklerim elimde. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Ha, nasıldı o? Ellerimde çiçekler. Ellerimde...

şey arıyorum da. Sonur arıyorum. Sonur. Sonur herkes tanıyor. Gümüşçü'ne de mimar mühendis Sonur Ali. İdariye ilkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor diyor. Mimar mühendis Sonur Halil'in duyurusu bu. İlgilenenler gitsinler Sonur'la konuşsunlar sevgili dostlarım. Yaptığın istatistiklere göre tatile gittiğinden bu yana daha çok konuşur oldun. Malum insan yalnız olunca oluyor galiba. Bir sineği dahi olmayan ünlü demiş Gürdal. Dün sorma bir tane sivrisine girmiş. Yemiş benim parmağımı ısırmış balına binle. Yemin ederim ısırmadıysa. Salim'in baş parmağını ısırmış benim. Ama bir tek kara sinek bile yok. Bak camlar ardına kadar açık. Gündüz de sivrisinek girmiyor. Saçmalama erkenden başladın demiş Mike. Sen de gideceksin mi oraya? Yana sesos yine bakososturya. Gideceksin mi sen de? Ben de tavsiye ederim. Ahmet. Just Ahmet, Just Ahmet, Justır, Justır, Justır, Justır Ahmet. Justır, Justır, Justır, Justır Ahmet. Justır Ahmet, Justır Ahmet, Justır Ahmet. Justır'ın Ahmet. Justır'ın. Şaldır şuldur. Köpürtürerek yıkayın çamaşırları, doğal yıkayın. Efendim kesinlikle herhangi bir zararlı madde yok. Sertifikalı ürünler bunlar. Çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları. Çok yakında bulaşık makinesi deterjanı da gelecek. Yumuşatıcılar. Hepsi doğal Ahmet gibi. Hiç hormonsuz, ilaçsız, sindiritik hastası hiç. Aynı Ahmet gibi tazecik, doğalcık. Ve Just Green. Batı Trakya'daki bütün bakkal ve marketlere giriyor yavaş yavaş. Bizim köye Filiz'e bile girecek. Ben gidip Filiz'den alacağım. Volvo Kas. Volvo'nuzun kilidi açıldı. Dur bakayım ne yapıyorlar. Volvo'yu açayım. Kameralardan bakayım. Volvo'nuzun kilidi açıldı. Dur bakayım göreyim bakayım ne yapıyorlar. Ne var? Bu Hüseyin ne yapıyor benim Volvo mu? Dur azıcık konuşayım da korksun. Hık diye bağırayım. Hüseyin Çapuloğlu. Arabam iyi olmazsa vay vay vay vay vay vay vay vay Hüseyin vay Hüseyin vay Hüseyin. Vay Hüseyin vay Hüseyin. Vay dilimden duramazsın Hüseyin Çapuloğlu vay. Ne derdim? Just Green derdim. Bu kadar. EcoCert sertifikalı Just Green. Bu kadar. Daha ne diyeyim? Ahmet sizin de bakalınıza marketinize gelsin. Verin siparişi, satın ürünleri. Just Green, Just Green, Just Green. Mesaj hattına giriş yapmamışım mı? İki tane mesaj var. Bir tanesi Entel Magazin'den kesin. Eşime ve kızıma Edirne'ye yolculuk yaparken sizi dinliyoruz, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. İstediğim kargom kapımda. Bu istediğim kargom, siz istediğim kargo kapımda diye bir kargo mu var? Selamlar Gürkan, dün çok yanlış anlaşılmaya neden olacak bir mesaj yazdım ama tamamıyla şaka ve senin kızdığını bildiğim için kızınca daha hararetli konuşuyorsun da hoşuma gidiyor. Onun dışında kimseye kategorize etmiyorum. Dil ırk argümanı asla yapmam demiş. Yani tam agarında yapmazsın. Anladın ne yapmazsın? Yapmazmış.

Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na sevgili dostlarım, bütün sanatçılar şarkılarımı çalamazsın diye yasaklamışlar. O da oturmuş, düşünmüş, taşınmış, demiş hangi şarkıyı çalsam seçim kampanyalarında, hangi müziği çalsam bütün sanatçılar yasakladı. Efendim bir ilahi unuttum onun adını, şey demiş ki benim demiş ilahilerimi çalabilirsin seçim kampanyasında. Kabe'de hacılar hu der Allah, Kabe'de hacılar hu der Allah. Bir de demiş ama bir şarkı yetmez bana demiş Sayın Kılıçdaroğlu, bir şarkı yetmez bana demiş. Bir de Ajdar'a gitmiş, Ajdar'la konuşmuş. Ajdar demiş kobram sana feda olsun demiş. Kobram demiş sana feda olsun. Kobram altın, kobram altın, kobram altın. Kılıçdaroğlu'nun. Bu iyi olacak. Ben isteyecekti başlardan, benden önce de aranmış Kılıçdaroğlu. Yaşa Gürkan abi demiş Ahmet. Yaşa. Vay Ahmet, vay Ahmet, dün mahvolmuşum tırmaşırken dağlara taşlara. Vay Ahmet, belden aşağı tutmuyor Ahmet. Sakat kaldım galiba, sakat oldum galiba.

Nerelere çıktın rüya? Ben Gürkan abiydi ya. Abi, görmedin mi benim şeylerimi? Paylaşımlarımı görmedin mi? Abi kendimi tropikal adalarda sandım. O muz ağaçları. Onlar böyle kocaman kocaman muzlar. O mandarinler, o limonlar. O tünellerden geçtim. Bütün şey, bütün kargalık, bütün otluk. Acayip tüneller. Vallahi billahi ne yerler varmış bura. Ama doğal doğal dağın içinden çıkan çeşmeden su içtim. Sen benim hikayelerime bakmıyor musun? Yürek kalp atmıyor musun? Efendim bir paylaşım yapıyorum. 8500-9000 izleme alıyor. Artık bundan sonra Facebook'a da reklam alacağım.

Sevgili dostlarım, Rossalin Butik. Mastikaki mastikaki. Marlboro cigaraki. Rossalin Butik. Çok güzel bir butik mağaza Gamze. Abiye elbiseler, kombinler. Ayrıca çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve günlük gömlek çeşitleri. Ayrıca tesettür giyimi de mevcut sevgili dostlarım Rossalin'de. Rossalin Butik Komotini Instagram adresi Demokritopi'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Rossalin Butik. Mastikaki mastikaki.

Ama bizim reklam ne oluyor? Yaşar oldu yine bugün demiş. Aa, saatte 10 yok, dur bakalım Hasan. Dünya kadar reklamı var burada benim.

Okuma ama bir şey anlamadım. Bunlar cüzdan mı çalıyor? Cüzdanı kaybolsa bizimkiler, bizimkilerdedir. Sizin iki Mercedes'ten geldi. Zanginos'tan. Resupoli'ye. Niye cüzdan çalarak mı geldiler? Anlayamadım ki. Nereden para kazandılar? Hiç çözemedim. Yaz bakayım sen bana analitik olarak bunu. Ama bu Hasan gene benim yazdığımı duyarken ta yazıyor. Pusuda bekliyor sanki diyor Enis.

Bizim dükkana küçücük ok sinekleri, bok sinekleri çıkardı. Küçük küçük nesneler diyorlar onlara. Hasan geldi, ilaçladı, sinekten eser kalmadı. Hasan gitti, dükkanın dekorasyonun renginde makineler taktı. Sinek kovucular, parfümler. Harika oldu. Kuru kasap. Kuru kasap İskeçe'de. Leo Frostrat'ı 14'te gidin efendim. Çok memnun kalacaksınız. Ve periyodik olarak ilaçlama hizmetleri, hijyen servis. Evlerinizin ilaçlanması, işlerinizin ilaçlanması. Sineksiz, böceksiz, yılansız bir hayat için hijyen servis. Ve karşı tarafta da Hasan Fatih var. Döşeme işinde uzman isim. Her türlü kumaş döşeme, arabaların tavan döşemeleri, koltuk döşemeleri, arabaların direksiyonlarının özel kaplanma işleri, koltuk üretimi, koltuk döşeme işleri. Fatih'e de günaydınlar. Tüm o mahalleye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mastikaki, mastikaki. Tamam, okumayacağım, sen yaz. Okumayacağım. Nasıl gidiyorsun sakin tozunda, o kadar paralanıyor, o kadar şey geliyorsun sakin tozunda, nasıl oluyor? Ben de yapayım bari. Ne iş yapılıyordu? Allah Allah. Allah Allah. İki tane dost cenaze hizmetleri. Son durak kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Eski Esat Orkan'ın olduğu yerde Esat Orkan kapandı sevgili dostlar. Onun yerine dost cenaze hizmetleri açıldı. Çukur Kahve'nin karşısında Gümüşhane'de cenaze hizmeti ve malzemesi deyince aklınıza ne geliyorsa. Özkol Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı.

yolunda 1. kilometrede inşaat panellerinde Zakynthos'tan İtalya'dan Evros'a kadar en uygun fiyatlar bizde diyorlar sevgili dostlarım. Fesubhanallah. Hakikaten ama ve bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları şeyleri de konteynerları da gidin yakından görün. V şeklinde çatıları var, muhteşem. Özkon Mehmet Özcan Yasıköy Yalanca yolu 1. kilometrededir. Gürkan'ım bir Mercedes senin bir karış bir abi, Gürkan al bir Mercedes senin bir karşıtının var. Bir karşıtım var. Ne ile başlayı almış Mercedes haberin oldu mu demiş Entelmadan. Tabii benim karşıtım mı var? Necatiler tarikatı var. O tarikat mı almış? Günaydın Gürkan kardeş. İyi tatiller. Bütün dinleyicilerin günü sabırsızlıkla bekliyor. Acaba Gürkan bugün yine ne macera yaşadı? Acaba ne aksiyon var? Yayını sabırsızlıkla bekliyoruz kardeşi. Yayınlar diyoruz demiş Ertan Sakallı. Sıcak başlarına vurdukça lıkır lıkır biraları kafalarına dikenler var. Sen onları biliyor musun? He? Ertan sen onları biliyor musun kimler olduklarını? He? Bak ben buradayım ama her şeyden haberim var Ertan. Her şeyden haberim var. Al ben sana fotoğrafını yollayayım. Kim olduğunu. He? Bak. Bak. Bak. Bak. Önde su şişesi. Arkada bira kutusu. Gördün mü?

Sana niye yollayacağım ben Gürdal? Senin bu konuda ne alakan var? Aa, tövbe bismillah ya Rabbim ya Resulallah'ım. Sana ne yollayayım, ne isteyesin sen be? Aa, sana Fesupana'dan Yunancasını çalıyorum, yetmiyor mu sana?

pembe, pembe düşler. Ayşe Hanım, pembe düşler şapçıda. Düğün, nişan, kına, mevlüt ve bebek hediyelikleri sevgili dostlarım. Pembe düşlerde, pembe düşler bu işi iyi yapıyor, güzel yapıyor. Ne zamandır yapıyor bilemiyorum. Pembe düşler dinliyorsa yazsın, bize bir tanışalım hem de. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek hediyelikleri, kapı süsleri, işte isimli yastıklar, teyze, hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, işte süslü bezlerine ne aklınıza geliyorsa hepsi pembe düşlerde şapçıda çok uygun fiyatlarla. Marinaki 4'te Baraka'nın Peripteron'un karşısında sizin hizmetinizde. Tanju, sevgili dostlar, tatil yerlerinde cüzdan taşımak şeydir, risktir. Fakat benim öyle çok şeylerim yoktur. Mesela ben plaja giderim, bırakırım. Suya girerken telefonum falan da bırakırım. Çünkü plajlar genelde organomenes paralies, yani işte beach club'ların, beach kafelerin olduğu yerler. Oralarda dikkat ederler. Ya da yan taraftakilere söylerim. Derim ki ben suya giriyorum, dikkat edin eşyalarıma derim. Bizim mesela benim bir paşalı dostum var. Programı tekrarını da dinliyor, dinleyecektir. Paşalı çok şeydir. Ay suya girelim, bir kişi burada kalsın, eşyaları beklesin. Yani millet senin eşyalarını çalacağı diye ben. Telefonları falan beklesin. Tabii ki olur olmaz değil, öyle şeyler de olur. Ben dışarıya çıkarken artık zaten para taşımaya gerek yok, cüzdan taşımam, kartlarınız çalınır. Gerçi son dönemde kartlar da şey oldu, yani birisi alışveriş yaptığında ilk önce sizin onay vermeniz gerekiyor o alışverişin onaylanması için. Hele hele büyük miktarda alışveriş yaparsanız banka sizi arıyor. Yani kartların da artık çalınıp da kartlardan harcanma ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Şöyle bir şey olmuştu, anlatmıştım size. İskeçe Daikin Bayi çok afasya bir adam. Çok afasya, rahat adam, dert tasa yok, bir şey kafaya takmaz. Hayatımda öyle rahat insan çok ender gördüm. Biz ondan dost olduk. İskeçe'de herkes bir İlya'yı dalaklıydız. Afasya'nın teki. Ben onunla yıllar önce bir klima aldım. İlk defa Daikin klima aldım. Bana dedi ki Atökez dosis var klimaya dedi. Peşin para vereceğini öyle al dedi. İyi dedim. Tamam dedim. Ya benim için iki tane kartım var. Bir tanesinin Oreo'su alışveriş şeyi 6000 euro. Bir diğerinki de 2000 euro. Bu ne? Bir krisi kartım aldı, bir krisi vizam var, bir de başka bir master kartım mı ne var. Şimdi bir tanesini çıkardım, makineden tık tık diye geçiriyor. Yok diyor, olmuyor diye. O üç kere geçirdi, olmadı dedi. Klimanın değeri de 1500 euro galiba, yanlış hatırlamıyorsam, her neyse. Başka kartım var mı dedi. Var dedim, krisi vizayı çıkardım. Başladı onu da geçirme, tık tık tık. Üçüncü kere demine geçti kart. Tamam dedi, oldu dedi. Ben dükkandan çıktım, beni bankadan arıyorlar. Kiriye nesnenin olgu sasperim yaptı Eurobank. Kanatim yagora enyahillades euro. Diye kanat diye kanat. Boses hillades euro, boses hillades enyahillades euro. Anacığım. Bütün dünya başıma yıkıldı sanki. Dedim Tiagora, Tiagora, Tiagora. Dedi kartta sasik perasi dedi. Poses 6 kere mi 7 kere mi geçirmiş adam kartlarını. Bütün kartlarımı ipoliposunu doldurmuş. Vay kimden yapmışım dedi. Dedi Abdutat Embora dedi. Daikin'den dedi. 9 bin liralık alışveriş yapmışsınız. Bro dedi biz dedi onayı vermek zorundayız. Onayladık ama dedi. Ne olmuş burada dedi falan filan dedi. Vay mare dedim. Grise totille proman sonra dedim ne yapayım şimdi dedim git dedi Embora'sından konuş dedi. Embora'sı dedi Akyoros'u yapsın bunları dedi. Sen dedi ne aldın dedi ben dedim bir klima aldım. 1500 euro. Gittim İlya'ya söyledim. İlya umurunda değil ama more diyor tamam diye. Baksana sanki hiçbir şey. İlya dedim hey makoz. O gece geçti ben uyku uyumadım sabaha kadar. Dolandım durdum haremlerde dolandım durdum. Sabahleyin İlya'yı aradım, kalam oraya yapacağım diye. İlya dedim, tanımıyorum da dedim, bu adam benim paraları yiyecek mi yiyecek, mahkemelik olacağız. Neyse,
İşten çıktım. O zaman fabrikada, don fabrikasında çalışıyordum. İşten çıkarken daha gene İlya'ya gittim. İlya yaptın mı? Vaktim oldu, olmadı bankaya gitmen. Çabuk dedim, siko dedim. Ben dedim, strafeze dedim. Kalk. Neyse gitti, halletti. Böyle de bir maceram oldu. Allah bilir. Yaşa İlya Dalaklı diye bilenler bilirler. Afası ya adam gördüm ama bu kadarını görmedim ben. Bu kadarını görmedim. Bütün insanlar keşke böyle rahat olsa, bu kadar afası olsa. Zaten Zaki Tosla Lakanaz'da ayık gezen yok. Sevgili dostum, yani onları tabii ki indiragant, onlar kendi istekleriyle zaten geçirirler kartı. Onlar ne yaptığını bilmiyor, nerede yürüdüğünü bilmiyorlar. Ben geçen sene şahsen tecrübe ettik. Canlı canlı yiyeceklerdi bizim arkadaşı. Erkek kızlandı canlı canlı. O yüzden onların kartlarının çalınmasına gerek yok. Onlar kendi rızalarıyla geçirir zaten. Kafa dumanlı. Çarçın onları geçir kartı diyeceğim hiç. Ya da çek karttan para ver bana diyeceğim, verirler yani. Böyle tatil yerlerinde de böyle uyanık insanlar oluyor. Günaydın Gürkan abi, yayınlar güzel insan, kolay gelsin demiş Tarkan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Enis, bana ne yolladın, hiç bakmaya vaktim yok ona. Hiç vakit çarşım yok bakma, çok doluyum, çok yoğunum. Günaydın yayın arkadaşım demiş Nurten ablam. Günaydınlar. Sonafro'ya gidin sevgili dostlarım. Sonafro'da arabanızı köpük köpüğe yıkatın. Sonafro'daki çocuklar Özcan ve Vedat arabacı sizi bekliyor. Sonafro Sarıca yolunda, tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra hemen sol tarafta hizmetinizde. Sonafro sevgili dostlar. Arabanın içini ve dışını, her yerini yıkasın Stonafro. Stonafro arabanızı evinizden, işinizden alsın, olduğunuz yere bıraksın. Telefonlarını nasıl bulacaksınız? Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Sizin de arabanız en iyi, en güzel şekilde yıkansın.

0: yeniler geldi. Gürkan abi diyor Rosalind. Vay ne güzel şeyler gelmiş. Vay kız olasım geldi. Vay. Vay ne güzel kız yeniler gelmiş. Pembe pembe, sarı sarı, kırmızı kırmızı. Vay kız olup giresim geldi. Ay Mari ne güzel şeyler. Vallahi billahi Rosalind'e. Hakikaten çok güzel şeyler. Rosalind günaydın, Rosalind günaydın, Rosalind günaydın, Rosalind. Ne yapayım ha, sen oraya maratona mı gittin, tatile mi? Maru soğanla tatil mi olur? Alo öleceksin öleceksin. Bak bakalım kaç bin adım atmışsın. Telefona öpüldün demiş. İsmail. Saatim yoktu ki, telefonda nasıl bakılıyor bilmiyorum. Saatim takılık değil. Ya Apple saat aldım, Apple Watch'um var. Arada sırada aklıma geldiğinde takıyorum. Evde dağıtılık, burayı da aldım, attım bir kenara. Çıkardım attım. Nerede dağıtılık olduğunu bile bilmiyorum. Ya bu Apple'ı gene iPhone'u falan hep sırf hava olsun, gösteriş olsun diye alıyorum. Yoksa bir işe yaradığından değil, tek işe yarayan bir özelliğini keşfettim. Dün de söyledim. Ben niye benim ağzım açıldı? Çok konuşmaya başladım. Ben buraya geldim geleli zaten çok konuşurdum. Durmak sustum. Benim dur kopçam yok. Zaten iPhone'dan çok memnun olan birisi değilim. Hele gene bu son iPhone her yere çizip duruyor. Her neyse. Ama haritaları harika. Arabada vasi almadım. Arabaya koyuyorum. Sana söylüyor. Diyor ki efendim bir kilometre sonra diyor stopta dur diyor. Stopta durduktan sonra diyor hafif sağa dön diyor. Başka hiçbir harita bunu demiyor. Stopları söylemiyor sana. Bu hayvan değil ya, hayvan değil, stopu görecek diyor tabii ki. Ama bana bu önceden stop olduğunu söylüyor. Apple'ın haritaları, vallahi iPhone'un çok da güzel, çok da dakik. Google'unkiler seni 2 kilometrelik yere kulağını hani tabii öyle tersten gösterirsin. 7 kilometrelik yerden götürüyor. Apple'ın, iPhone'un haritası muhteşem. Muhteşem Sabri abi günaydın. Vallahi billahi bana diye stopta diye dur diyor, sağa solu kontrol et diyor. Benim aptalcanın olduğunu anladı herhalde. Siri. Ondan sonra geçiyorum. Hepsini Siri söylüyor. Hey Siri, senin haritaların güzel mi?
1: İşte bunu buldum.
0: Ne buldun be? Ne buldun be? Dur ben sana fıkra anlatsam, bana da gülelim. Hey Siri, bana bir fıkra anlatır mısın?
1: Bir fil Apple Watch'unun üzerine oturduğu zaman ne olur? Yeni bir Apple Watch alma zamanı gelir.
0: Bizde fil yok ama Enis otursa üstüne aynı şey olur. Enis, bir Apple Watch'un üstüne oturduğunda ne olur? He? Yeni bir Apple Watch alma zamanı gelir. Bizim filimiz yok, Enis'imiz var. Resim yok mu başkan dünden? Giderim ben de seni oralara demiş Oğuz Mehmet. Elif'in dediklerini harfiyen uygularsan gidebilirsin. Uygulamazsan inersin ama çıkamazsın, oralarda kalırsın. Vinç'ten çıkartırız, ben sana seni söyleyeyim. Benim belden aşağım tutmuyor bugün. Belden aşağılarım tutmuyor. Benim de başıma geldi böyle bir olay demiş Halil Osman abi. Anlat bakayım. Ondan dikkat et Faik abime, iyi konuş. Almasınlar seni Laganas'tan demiş Tanju. Var ben hayvan mıyım? Ben gidip de orada içer miyim? Sarhoş olur muyum? Benim gözler felfecre okuyor. Böyle aptal göründüğüme bakmayın. Zaten ilk önce gidiyorsunuz, size bomba potu ısmarlıyorlar. 8 euro. Bismillah ki bir potu. Onu içtikten sonra zaten yallah. Zaten ondan sonra devam ediyorsunuz. Ondan sonra dolandırıcılar. Gelecek tabii. Kartı çalmalarına gerek yok. Kendi rızanla geçiriyorsun. Kartı veriyorsun. O derece. O derece.

abla madem kız olasın geldi, atla bir gemiye git İstanbul'a, soru ver Bülent ablama dişini nerede çektirmiş diye. Tamam işte nasıl olsa siz ünlüler aynı dişçiyi kullanırsınız demiş Nida Bey. Bir kere Bülent ablamın dişçisi çoktan ölmüştür. Ya da emekliye çıkmıştır en azından. İkincisi, hiç öyle bir niyetim yok. Hiç öyle özentilerim yok. Tövbe bismillah, tövbe bismillah ya.

Valla kadın olmak çok zor bir şey. Hakikaten zor ama. Dün bakıyorum plajda. Kızlar plaja gelmiş. Gözlerine mözlerine sürmeler çekmişler. Kalem çekmişler. Bazılarının dudakları full boyalı. Onlar bizimkilerden. Yerli turist onlar. Baktım baktım dedim vay dedim. Kız olsam katiyen kim nasıl perperişan olurdum kız olsam. Bu kafayla Allah beni kız yarasaydı bana bir Allah'ın kulu bakma erkeğe bakmazdı. Kalkacaksın yok saçını yapacaksın saçını başını tarayacaksın da öyle yapacaksın da boya yapacaksın da makyaj yapacaksın da denize giderken bile makyaj yapılır mı? Bırak tırnaklarını törpüleyeceksin de öyle yapacaksın böyle yapacaksın vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ben çoğu gün sabahleyin kalkıyorum gözlerimde çapak oluyor. Yıkama üşeniyorum gözümü. Tükürükleyeyim iki parmağımı tükürükleyeyim. Gözlerimi siliyorum çapakları. Öyle kalkıyorum gidiyorum. Ya...

Ay, boya deyince boyacı deyince Ray Harbaz Yalımlı'da hizmetinizde sevgili dostlarım. Her türlü boya işlerini yapıyor. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da bitiriyor işlerini. Boyacı Eray Harbaz Yalımlı'da. Ve tabii ki bir telefon kadar uzağınızda benden telefon isteyebilirsiniz. Eray Harbaz ve ekibine günaydın. Şaba sevgili dostlarım. Satılık bir site var. Yani çalışır durumda devrediliyor bu site. e-ktinotrofya.gr sitesi. Efendim bu sitenin müşterisi hazır. Google görünürlüğü yüksek, yani yıldızları çok. Sitenin geliri gideri hepsi size şeffaf olarak anlatılabilecek. Sizler de bu alanda yatırım yapmak istiyorsanız, bu iyi bir fırsat diyorsanız, hayvancılık besicilik alanında, pet alanında bir site bu. e-ktinotrofya.gr sitesi. Sitedeki telefonlara bakabilirsiniz, onlarla iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Allah'ın delisi. Burnunu da karıştırıp parmağını yalıyor musun demiş. Hayır ama karıştırıp tırık diye böyle parmağımla attırıyor bunları. Sen de yapıyor musun? Kuruysa yaşsa masanın altına siliyorum. Orada kuruyor. Hem vallahi hem billahi yapıyorum. Hem vallahi hem billahi. İnsanlar beni gördüğünde bundan sonra benimle elde sıkışmayacak. Ama herkes yapıyor bunu, saklıyor. Ben sadece her şeyi anlatıyorum. Yapmıyor musunuz siz de? Ben ünlüyüm diye burnumu karıştırmıyor mu yani? Ben ünlüyüm diye tuvalete gitmiyor mu? Fotosentez mi yapıyoruz biz ünlüler? Tam şimdi Çiko'yu geçirdim aklımdan. Oh, Çiko gelmedi. Reklama söylemeyeceğim derdim. Çiko alo demiş. Vallahi billahi aklımdan sen geçmedin. Sen bak ne olayım, taş olayım. Taş olayım. Allah'ım ya Rabbim, Çiko gelmiş. Allah Çiko gelmiş. Allah Çiko gelmiş. Hayda.

anne. O düğüne gelmem ama kireççilerdeki eğlenceye gidin. Kireççiler açık hava konseri, orijinal ton ana grup. Efendim DJ Zeynep. Bilet satış 8 euro, kapıda 10 euro. Kireççiler meydanında yapılacak bu eğlence. Kapının bir tarafında Veysel, öteki tarafında Çiko duracak. Veysel tokmakla duracak. Bedava girmek isteyenlere tokmakla vuracak kafasına, kafasına ona göre davul gibi. 26-2026 saat 7.30'dan itibaren kireççilerdeki bu eğlenceye herkes davetli, herkes davetli. Ben gene tırnaklarımı koparıp kanapenin arkasına attım. Karılan hep kavga yapıyoruz diyor. İlkan, o anlattığını da herkes yapıyor diyor. Senin tırnaklar kanapenin arkasına mı toplanıyor? Onu hiç yaptığım yok. Tırnaklarımı katiyen koparmam. Benim bir arkadaşım var. O gene tırnaklarını yiyor katır katır. Vallahi de yiyor, billahi de yiyor. Hem de tırnaklarının yemeği bırak, tırnaklarının kenarlarındaki etleri bile yiyor. Ama hiç tırnak koparma huyum yok. Ama ne yalan söyleyeyim, burnumu karıştırıyorum. Sus be po demiş Gökhan Karali. Ay sanki sen şeyden çıkmış, sütten çıkmış akkaşıksın. Sanki İngiltere kraliyet ailesinde. Sanki saraylarda büyüdün, kaldı ki saraylarda büyüsen bile. Sarayda büyüyenler de öyle yapıyor. Sen Netflix'te şeyi seyrettin mi? Diana'nın hikayesini, yani Diana'nın hikayesi daha çok. Lady Diana'nın İngiliz kraliyet. Bir de Diana'nın kim olduğunu anlatmaya gerek yok. O şeydi, sinirli üzüldüğü olduğu zamanlar çok yermiş, gidip sarayın mutfağına açıp buzdolabını bir sürü pastaları, turtaları yiyip diye kusardı tuvalete. Onun gene öyle bir huyu vardı, kusamadığı zaman parmağını sokardı gırtlağa, öyle kusardı. Yani kendi parmağını sokamadığı zamanlar Prens Charles'ı çağırmış. O zaman Charles Prens'ti, şimdi kral oldu. Charles sokarmış parmağını dayanırdım boğazına kussun diye. O kadar pastaya mide mi dayanır? Ya bunlar her yerde oluyor yani. Saraylarda da oluyor, her yerde oluyor. Siz bütün şeyleri bana sorun, bütün hikayeleri, bütün historiyalar, her şeyi biliyorum ben, her şeyi biliyorum. Yaşsa topçuk haline getirene kadar oyna, sonra sertleşince at, daha uzun menzilli oluyor demiş Enis Şerif. Bıra hepiniz karıştırıyorsunuz burnunuzu, bıra. Entel Maganda, sana şimdi bir barış başlarım. Bilmiyorum. İrfan Topal, günaydın. Haberim yok. Belki kapamışlardır. Zafer. Zafer'cim, günaydın. Zafer, bizim köyde havalar nasıl? İnternetçiler kutuları taktılar mı direklere? Ha? UFBBB geliyor mu? Hatice abla günaydın, güzel gün olsun. Günaydın. Sıradaki şarkı abim ve babama gelsin de bir Zafer gelsin bakalım.

Vay, ben o filmde en çok işte o şeyler, pastalar aklımda kalmış. Film değil o dizi, çok bölümlük bir dizi. Hepsini seyretmedim hatta. Netflix'te. İşte Lady Diana'nın hayatı, kraliçe falan. Kraliçenin, daha doğrusu Lady Diana'dan önce başlıyor. Kraliçenin daha kraliçe olmadığı dönemlerden başlıyor. İngiltere ölen kraliçenin, Elizabeth'in. Lady Diana'lı yıllara gelindiğinde o pastalar, vay vay vay, o şeyde o pastalar, o saray mutfağında ne pastalar, ne turtalar, ne pastalar, ne turtalar. En çok aklımda kalan olmuş. Bir de koca gidik Buckingham Sarayı'na, kraliçenin odasına kadar bir deli giriyor. Bu gerçek bir olay. Bakın, o kadar bekçi var, o kadar adam var, o kadar koruması var. Sözde kraliçenin odasının kapısında da bekleyenlerin olması lazım olur, değil mi? Biz öyle zannederiz. Hiç öyle değil. Bırakmışlar karıyı orada tek başına yatak odasında. Allah'ın delisi kraliçenin yatak odasına kadar giriyor. Vallahi o da çok komik. Vallahi bir deli bir kaçık. Kraliçe dişlerini fırçalarken, ara bir bak ya, kraliçenin yatağında bir manyak var. Vallahi billahi. Biz yine sanıyoruz ki hizmetçiler varıya geliyor, varıya gidiyor, o bekçiler, o korumalar, morumalar. Biz öyle sanıyoruz. Hiç yine o iş öyle değilmiş. Bırakmışlar karıcı yalnız odada. Gir bir deli odaya.

0: nasıl?
1: Görmedim, Gürkan abi gelmişlerdir diyor Zafer. Zafer çık dışarı, bak bakayım arkadaşım, nasıl görmedin? Bak bakalım direklerde takılı kutu var mı? Bu siyah makaraları da altında.
0: Damat oldu ya bu gece.
1: Sana zahmet çek bak, emdiren fotoğrafını bana yolla.
0: Neşem yok anne, o dine gelmem. Ne gülümü takarım, ne de göbek atarım. Neşem yok anne.
1: Bu bizim UFBB, Narlıköy Köprüsü'ne benzemezse yüzüme tükürün. Tükürün yüzüme, tükürün benim. Neşem

abi kara kuru kirpine bakarsın böyle dertli dertli. He? Yattım göbek taşına, sürmeler çektim kaşıma. Abi beni çekemeyenler çatlasın patlasın Allah aşkına. Oh oh. Abi beni çekemeyenlerin sonu pastane olsun. Pastane olmasın, pastane olsun. Yesinler pastacıkları, börekleri semirsinler be.

0: Oo, Mari Serin, bana bir fıkra anlatsana.
1: Bir iPhone diğer iPhone'a ne demiş? Bu fıkrayı bildiğime emindim.
0: Ay, sinirimden gülüyorum. Vallahi sinirimden gülüyorum. Ne olmuş? Ne olmuş? Bir, başka bir tane anlatsın, dur bakayım. Mari Serin, bana bir fıkra anlat.
1: Üzgünüm, anlamıyorum.
0: Serin, bana bir fıkra anlatır mısın?
1: Apple Watch ayda kaç kilo vermeni sağlar? Dünyada verebileceğinin 6'da birini.
0: Ha, kim kime ne verilmiş anlamadım onu da. Siz anladınız mı şimdi? Bu Mari, bu Siri Amerikan üretimi İngiliz şakası yapıyor. Hiç anlamıyor gibi de derim. Ne olmuş, kim kime ne vermiş hiç anlayamadım. Yufkacı ne oldu bugün be? Ana, Allah seni. Allah seni bildiği gibi yapsın sevgili Gökhan. Yufka deyince yufkacı deyince trakya yukarı dvan feyiz. Şekerim şeker gibi yufka. Harika yufka, saçta pişmiş yufka. Muhteşem yufkalar Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Pöfütük börekler için. Efendim çok güzel, harika börekler için. Bu börek yufkaları deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. Hyundai motor lambası söndü mü? Arada kendi kendine de sönüyor demiş. Endişe sönmedi. Aradım şeyi. Araba kiralama bürosunu, dedi ki o dedi burada dedi turistlerin turistler dedi her yerden en ucuz benzini koyuyor dedi. O konulan benzinden ötürü dedi. Dikkate alma dedim. Asto dedi. Asto bırak dedi. Dedim Asto bırak ama Amaxi beni bırakırsa ne olacak dedim. Bir şeycik olmaz dedi bana. Araba kiralama şirketi. Sunshine mi ne? Sunrise mi, öyle bir şey. Her neyse. Öyle dedi bana. Oradaki kızlar. Katatağla dedi arabadan memnun musun dedim. Dedim çok memnunum, çok memnunum dedim. Azıcık dedim önü alçak. Zattırı tuttu, bir kere de geçen gün sürttürdüm. Yüksek bir yerden inerken sürttürüverdim önünü. Zort yaptı. Bayağı canı sürttürdüm diyor. Zort yaptı yani. Ben ne derdim şimdi? HSK'sı söyledim mi? Ben söylemedim. HSK'sı Yassıköy'de araba kiralama şirketi. İkinci el arabalar. Efendim araba kiralık arabalar HSK'da. HSK bu işi uzun yıllardır mı yapıyor bilmiyorum ama iyi yapıyor, güzel yapıyor. İstediğiniz ikinci el arabayı da getiriyor. Araba da kiralıyor. Minibüsleri de var kiralık. 9 kişilik şoförü de var. Şoförüyle beraber istediğiniz yere götürsün sizi. Elektrorank Sünnetçiköy'de. Elektrikli ve elektronik eşyalar deyince aklınıza gelen her şey Elektrorank'ta. İskeçe'nin merkezinde, Sünnetçiköy'ün merkezinde sevgili dostlarım. Güneş enerjisi panelleri, ısı pompaları, klimalar, yılların esnaf onlar. Alpay ve Altan kardeşler, kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Hüseyin dinliyorsa günaydınlar olsun. Kayık tamirinde uzman isim, kayıkların motorlarının bakımında, tamirinde, boyama işlerinde yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor kayıkların ve teknelerin. Hüseyin'in evinin önünde de bir sürü kayık var. Çünkü Hüseyin benim hem köylüm, bizim evler çok yakın. Arasında 100 metre bile yoktur evlerimizin arasında. Hüseyin de şimdi Tohaço deniz motorlarından sonra Selva deniz motorlarının da bayiliğini aldı sevgili dostlarım. Hüseyin. Nerede? İskeçe girişinde. Flamingo'ya gelmezden önce solda. Eko benzinci Bülent'in olduğu yerde. Seni çekemeyenlerin sonu pastane olsun, yesinler pastaları, kusamasınlar da kusmak için parmak arasınlar bulamasınlar demiş Nida. Lady Diana gibi. Takmışlar Gürkan abi takılık diyor. Zafer çek bakayım fotoğrafını, yolla bak Zafer. Sayın mı? Bak takılıksan sana iki tane şarkı çalacağım. İstediğin şarkıları. Eğer kutular takıldıysa bana takılık deyip genişletme. Fotoğraf istedim senden, belge isteyeyim. Dün takılık değildi. Dün mü? Evvelki gün galiba. Hangi gündü ben? Ahmet. Jazz Green, sen gittiydin Karaköy'e. Ona da çektirdim direklerini, fotoğraflarını. Başınızda bela oluyor. Bana selam veren bin pişman. Günaydın Gürkan. Vallahi sabah sabah kahveyi bile içmeden senin için kelimeleri dans ettirmeye geldim. Umarım günün yanlışlıkla hesabına yatan yüklü bir para transferi bildirimiyle başlamış kadar tatlı geçiyordur demiş Şakir. Para nedir ki iyilik, sağlık, mutluluk olmadıktan sonra? O yüzden sağlığım yerimde, iyiliğim yerimde, mutluluğum yerimde. Bunda sizin katkınız gerçekten çok büyük. Hepinize çok teşekkür ederim. Günaydın Gürkan abim, iyi tatiller derim sana demiş Hüseyin. Günaydın Hüseyin'im, günaydın Hüseyin'im, günaydın Hüseyin'im. Ahmet Bayram evvelki gün ben Karaköy dedim, kutular girmedim demiş dedi. Dur bakayım Zafer çekip yolluyorum dedi. Sakın bana eski takılı kutuları çekmeyesin Zafer. Ha bakayım kardeşim, ha kardeşim.

Aydın Mehmet gibi gene işte şey, yemeklerini çek yollamış bana. Ama insan yemek koyar mı? Biz de yiyeceğiz. Koyuyoruz mu biz yine yediklerimizi? Ha? Yunanistan'a gelmiş, haber neye gitmiş. Bak Alfa bira içiyor.

Aba Zafer, üne kutu demedim sana. Aba Zafer, sen bizim evinin önünden çık, o kutuyu demedim be kardeşim. Direklere kutu taktılar mı? Küçük kutu takıyorlar direklere. Tam o kutunun karşısında bizim evin önünde direk var. Çek bakayım o direklerin fotoğrafını, yolla bana. Bay kızan motora binmiş, ta gitmiş bizim mahalleye. Otenin ana kutusunu çekmiş. Ana kutusu da direkleri kutucuk kutucuk, küçük kutucuklar. Sen kocaman kutuyu çekmişsin. Onu takalı kaç ay oldu? Ya Narlıköy köprüsünde bacaklarını taktılar, asfaltına attılar ama dolaşımı açmadılar, geçişi açmadılar.

Bu mu Gürkan abi, doğru mu diyor Zafer? Hayır arkadaşım, o değil. Abi arkadaşcığım, telefon direklerini diyor, o telefonun kutusu. D'nin kocaman kutusu. Tam benim evim kartışısında, sizin evin orada. Bak Mehmet yollamış da böyle boş deliler. Onlara kutu takılıyor. Otelin direklerine takılıyor Zafer, kutu. Şimdi o kutu var ya, hani bizim evin oradan çekmişin. Tam orada, tam kutunun karşısında bir telefon direği var. Orada bir yuvarlak bir zamazingo var. Böyle bir tekerlek bir şeydi. Teller dolanık var. Ha, oraya böyle kutu girmesi gerekiyor. Küçük kutucuk. Vay kızana, sabah sabah kızana neler yaptırıyor. Bıra benden delisi var mı acaba? Bıra bu dünyada var mı benden delisi bıra? Ha Zafer, göreyim seni kardeşim. Arkadaşım motorla gezmiş olursun hem sabah sabah. Ha. O direkte kutucuktan önce aylarca böyle bir şey asılı kalacak. Sonra kutu takılacak. Sözde daha takılmadı bize de demiş Mehmet. Ha, aynen öyle Mehmet'im. Tebele yaptılar. Üstüne de bir makara gibi bir şey taktılar. Kutular girmedi. Kutu. Aylarca asılı takılı kalacak değil mi? Allah billahi öyle olacak. Günaydın kefalo netiz. Balans grubuna günaydınlar, iyi programlar dilerim demiş Kenan Ahmet. Günaydın. Onlarda kutu mutu yok Gürkan abi diyor. Zafer çekmiş fotoğraf. Ha yaşa. Ha şimdi bandı benden iste, şarkı çalayım sana. Takılmamış kutularda. Zafer diren altına girip de çekmiş iyice. Ay. Zafer şey nerede be? Bak kızın adını unuttum. Hüseyin'in oğlu nerede? Ona söyleseydin bak çıpçak çekiverecektik vallahi billahi. Hüseyin senin oğlun, oğlanın adı neydi be ya? Vallahi. Yine kepezari.

0: salud.
1: Günaydın abi, tüm dinleyicilerin huzurunda Molla Ali hocama sabah ve çok başarılı anlatım eğitimi için, beni çok başarılı bir sürücü sahibi yaptığı için, ayrıca Eksitastis Kirios Ragyas'a da çok çok teşekkür ediyorum. Diplomayı hak ettim. Alnımın teriyle demiş Nurgül. Nurgül'üm hayırlı olsun da, bizim Senem de alnının teriyle hak etti diplomayı ama... Araba kullanamıyor, inşallah sen bizim Senem gibi değilsindir. Hayırlı uğurlu olsun. Gürkan'ım çaldırma bu gaz, ceza gelecek Esru'dan diyor Entel Magan'da. Bu gaz çaldırdığımızda Cevriye'yi çaldırdığımızda Esru'dan ceza gelmiyor da efendim gidip bizi bildiğimiz insanlar maalesef bazı yerlere şikayet ediyorlar. Yani istedikleri yerlere etsinler de böyle işte zaten ona şikayet etmeye yer alıyorlar. Yani mana alıyorlar. Efendim Feride Osman, günaydın İtaatiler kardeşim. Balkonda Halil abi dinliyor, kolay gelsin demiş. Feride Osman, hepinize sevgiler saygılar. Hoş geldiniz. Bir dinleyici sayılarına bir bakalım. Bugün gene rekor. Aba Mehmet. Aba Halit abi. Aba gene dinlenme rekorları kırıyoruz. Bak kendi rekorumuzu gene bu sabah kırmışız. Abo. Vay. Vay. Öteki radyoların durumu dramatik. Drama. Nasılsın Gürkan abi demiş. Çiko bomba gibiyim Çikocuğum. Bomba gibiyim de belden aşağım tutmuyor Çiko. Belden aşağım derken sen topçusun biliyorsun. Bayağı bacak kaslarım çok fena olmuş. Vay nasıl ağrıyor bacacıkları, vay nasıl ağrıyor kaslarım. Dün inmesi kolaydı, o paylaştım ya, sen gördün mü şeyleri, çok güzel ormanlık suluk sulak bulak yerlerden, çeşmelerden meşmelerden sahile indim. Ondan sonra vay çıkarken nasıl zorlandım, köpeklerin dilleri nasıl çıkıyor diye böyle. Öyle çıktı dilim, Allah'tan dinlenme yerleri var, şey var, pangakiler var. Bir de çok güzel bir zamanda gittim. Ağustos'da olsa katiyen oradan çıkılmaz. Bir de çok hayret ettiğim bir şey var. Sahile indim. Sahilde benden önce inen iki çift vardı. Yemin ederim minimum 75 yaşında bakın. Minimum 75 yaşında, yabancı bunlar ama zayıf. Tabii yüzlerinden kolları falan sarkmış, işte kadın bayan falan belli yaşlı oldukları ama bakın bu turistler kendilerine ne kadar iyi bakıyorlar, iyi besleniyorlar. Vallahi billahi biz de 40 yaşında birini oraya indirin, bilemeyen çok olacaktır, tırmanamayan. Ben en son çıktım, çıkışta çeşme var, hani fotoğraf videosunu koydum ya, kafamı her yerimi soktum çeşmenin altına. Ondan benim sesim böyle çatallı çıkıyor, bir üşüyor, bir sıcaklıyor, bir sedin diyorum. Kafamı soktum çeşmenin altına. Bura dedim, bu turistler hep yaşlı insan dolu orada, şey yok, organomini paralya değil. Oraya işte böyle kendi halinde kalmak isteyenler gidiyor. Hep yaşlılar bura. Nasıl tırmanmışlar, tavşan mı bu mübarekler? Tavşan mı, ne anlayamadım. Burası sen bunlar İngiliz midir, İtalyan, İspanyol mudur bilmiyorum milliyetlerini de ama helal olsun vallahi. Helal olsun. Allah helal olsun. Doğal beslenmek, doğal yaşamak çok önemli işte demiş Ahmet. Vallahi billahi refile. Hakikaten dün ben gittim şeye, oturdum Ladokola'ya. Biz yani klasik Türk mantığı, Yunanlı mantığı. Yan tarafıma 3 tane İngiliz oturdu. İngilizce konuşuyorlardı. Muhtemelen İngilizlerdi. Kendi aralarında da İngilizce konuşuyorlardı. Garsona İngilizce konuşmaları normaldi. Bir tanesi vejeteryan hamburger istedi. Ekmeğini çıkardı, sadece burgerini yedi. Bir tanesi porsiyon şiş var, sadece 2 tane şiş istedi. Tavuk şişi. Biz oturduk mu doymak bilmeyiz Bahar'cığım. Ben tek başıma oturdum, koca gidip bir salata yedim. Karışık salata. Bir tane porsiyon ısmarladım. 3 tane hamburger köftesi geldi. Her biri 150'şer gram. Yarım kilodan fazla et yedim. Biz böyleyiz. Ben gene iyiyim yani. Ben gene iyi kilo verdim, iyiyim, dayanıyorum yani. Şimdi bugün Fteribiç'e gitmeyi düşünüyorum. Fteribiç yalnız yolu diyorlar ki yani yavaş yürürsen 40 dakika falan sürüyormuş yürüyüş. İnerken iyi de çıkarken çıkamayabilirim. Artık oralarda ayı mı vardır, kurt mu vardır, ne vardır? Bakalım şimdi düşünüyorum. İlk önce Zola'ya bir gideceğim, bir göreceğim. Bakalım orasını, o patikayı, matikayı. Yürüyerek gitmeyi çok istiyorum. Ama büyük bir ihtimalle herhalde Zola'dan kayıklar varmış. Kayıklarla 10 dakikada Fteribiç'e götürüyorlarmış. Dünyanın en güzel ikinci plajı seçildi Fteribiç. Sizlere de paylaşacağım, size de göstereceğim efendim. Göstermeden olur mu? Göstermeden olur mu? SBS'in anlamı. Sinan Bekir Soft'a beni dinliyor mu bilmiyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Yeni başladık bugün size tanıtmaya sevgili dostlarım. Sinan Bekir Soft'a'yı. Tanıtacağım yine birazdan. Efendim SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işletmeleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne, kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papatya alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergileri yani ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para volu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda da tüm fatura ödemelerini yapabileceksiniz elektronik olarak. Elektrik, telefon, vergi dairesi, su faturaları, sigorta, EFKA, OGA, ELGA gibi faturalar. Sinan Bekir Soft'a. Telefon numaralarını isteyene verebilirim. Osonuz 6'da Gümülcine'de. Sevgili dostlarım, imajinin olduğu yerde. Zorlandığın yerde rulayı çağır, o seni çıkarır demiş İlkan. Rula oraya indi mi? Çıkamayabilir. Sinan'a da günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı olsun o zaman sponsorluğu dinlemede. Burada. Sen nasılsın Maçiko?

Günaydın Gürkan abi. Seni her gün Almanya'nın Dortmund şehrinden dinliyorum. Radyonda yaptığın muhteşem yayınlar için teşekkür ederim. İnşallah radyon uzun yıllar boyunca yayın hayatına devam eder. Seni dinleme gerçekten büyük bir zevk. Başarılarının devamını dilerim. Sevgiler ve selamlar demiş Berkay Nilay profili. İlk defa yazıyor bana Instagram'dan. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bu dinlenme

izliyorsun. Dediğini duyuyor gibi oluyorum demiş. Şakir Hüseyinoğlu. Hele gene buraya geldim, fetes fetes oldum, fetes fetes oldum. Enis, bak kısa yaşayacağım bu hayatta kardeşim. Olur olmaz şeylere kafayı takmamayı öğren. Sinir yapma. Kısa yaşarsın. Bak benden sana tavsiye.

duvarında mesajları unuttun galiba demiş Sevcan Gümen oğlum. Ana. Ama unuttum ben onları bu sabah. Bu sabah direkt muhabbete girdim o zaman. O yüzden Seher Seyirciler size günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar. Sevgiler hepinize. Bak şimdi burada karasinek yok derdim. Girmiş içeri bir tane konup duruyor orama burama. Bak şimdi nasıl sinirim bozdu diye bak. Hoş. Bakalım siden seni ya. Sinek nasıl... Hıt. Sinek nasıl kovalanır söyleyin. Hoş dedim anlamadı. Kara sinek nasıl kovalanıyor be? He? Nasıl sinirden bozuldu? Kat! Bak gelip gelip kafamı kurmaya çalışıyor. Ama Gürkan sen hiç olmazsa şeyi çeksene. Şeyleri indirsene. Onların asitikleri. İyice canım... camlar ardına kadar açık. Dün döndüm bugün işte Aysun. Ben ne diyeyim ha? Ben her gün iş. Her gün tatildeyken bile iş. Anne kodumu sine seni ya. Vay bu kefalonya sinekleri ne fena oluyor. Migos Migos Tostrada Migos Tostrada yok. Öldüreyim onu.

Sana dün ne içirmişler Bartlim diyor Faik Tuzlacı. Ağzıma yudum alkol koymadım kefan yönünde olduğum boyunca. Yudum, dur bakayım düşüneyim. Hayır, hiç yudum alkol koymadım. ChatGPT'ye sor Gürkan abi. Ha günaydın demiş Latif. Ne yok demiş Faik. Camı aç havluyla kovala dışarı doğru kurtulursun demiş Seher. Dur bakayım şimdi kaçta gitti galiba şu anda yok. Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Ay düşmanlarım beddua ediyor galiba bu olacağım mı ne yapacağım. Tövbe yarabbim Allah'ım ona da disko bilmem ne. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya be. Buradan buraya, buradan buraya, oradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Sensiz gezmek olmaz.
1: Gene aynı spot çıktı. Ben bu spotları karıştırıyorum ya. O değil, bu değil, bu. Bu.
2: Sürücü kursu Enis Şerif'le radyo terapi tatilde.
3: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz?
4: Yanılıyorsunuz.
3: On vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

manyak mısın nesin? Ama seninki tatildir, resmen sürgün demiş leblebi Hüseyin'e gam. Niye insan tatilde olduğu zaman odasına sinek girmez mi? İnsan tatilde olduğu zaman dağları, taşları, kırları gezmez mi? Sence senin aklına tatil deyince ne geliyor? Sen ben neler yaşadım bu hayatta, ne çileler çektim. Ben Mykonos'ta neler gördüm, başıma neler geldi sen biliyor musun? He? Mykonos adı üzerinde Tonisiton Anemon, Andros, Tenos, Mykonos'ta çok rüzgar eser. Yılın her günü rüzgar eser hemen hemen. Rüzgar esmediği günler çok enderdir. Ve suları buz gibi olur. Suya girdiğinizde her yeriniz büzüşür. Buna rağmen Mykonos bir tatil cenneti demeyelim de bazı insanların tercih ettiği, bir de zenginlerin, jet sosyetenin tercih ettiği bir yer. Her neyse, bana para verseler gitmem. İki defa gittim zaten. İki mi gittim, üç mü gittim? Bana göre bir yer değil, dağlık taşlık maçlık bir yer. İnsanlar bütün gece uyumuyorlar, sabahlara kadar barlarda. Saat 3'e 4'e kadar hiç kimse yok yollarda. Herkes uyuyor, ondan sonra uyanıyor. Her neyse, bak hiç abartmıyorum, Mykonos'ta sivrisinekler bile evrim geçirmiş. Bizim odamıza sivrisinek girmişti. Biz o sivrisinekleri öldürene kadar anamız ağladı. Çünkü oradaki sivrisinekler o koşullara dayanabilmek için hakikaten oraya uyum sağlamışlar, evrim geçirmişler ve o rüzgara dayanıklı olmak için kara sinek gibi olmak lazım diye düşünmüş sivrisinekler. Kara sinek gibi tutamıyorsun hayvanı. Yani sivrisinek aptalca ne olur, yavaş uçar ya, ölürsün pat diye. Bunlar hayatta tutamıyorsun. Hayatta iki tane sivrisineği öldürmek için iki saatimizi verdik. Vallahi billahi bak, yemin ederim size. O yüzden her yerde, her tatilde insanın başına yani sinek minek bırakın, her yerde insanın başına her zaman her şey gelebilir. Böyle şimdi tatile gittiğinizde o olmayacak, bu olmayacak, tatil dediğinizde sineksiz mineksiz şusuz busuz bir hayat mı hayal ediyorsunuz? Burada ormanın içindeyim zaten. Yani bak şimdi mesela bir tane beyaz kelebek, çok kelebek var. Bak dışarıda bir beyaz bir kelebek uçuşuyor. O yüzden Mykonos'ta olmaya görün. Mykonos'ta bizim kiralarımızın motosikleti rüzgar aldı, uçurdu, yere devirdi. Vallahi de billahi de bak, daha önce bunları anlattım sizlere. Ben gittim, her yerde bir macera zaten. Yaz günü gitmişiz Mykonos'a. Ağustos başları falan herhalde. Kirazlar da o dönemde kiraz olmuyor, bitiyor ama ne işte son kirazlar kalmış. Ben her zaman yemeği çok seven birisiyim. Şimdi son zamanda dikkat ediyorum, bir buçuk yıldır falan işte Elif'e gittim ilk önce. Her zaman yemeği seven birisiyim. O zaman daha genciz tabii, kilo almıyoruz, yiyoruz. Paradise Beach'te, Paradise Beach için ayrıntılarına girmeyelim. Oradan kiraz aldık, yürüye efendim kaldığımız yere gidiyoruz. Çok fazla uzak değil yani, ne kadar işte yani olsa 2 kilometredir. Ben şimdi kirazları yiyorum, hava sıcak, elimde de su var. Kirazları yedikçe su içiyorum. Kirazlar zaten olgun kirazlar. Abi benim bağırsaklar bir bozuldu, midem bir bozuldu. Ben bir cırcır oldum. Her gördüğüm çalının arkasına duruyorum. Her gördüğüm çalının arkasına oturuyorum arkadaş diye. Ne olacak bu senin işin diyor, dedim. Ne yapayım Bahattin dedim. Ne yapayım? Yani bir Çin atasözü var. Totoşuyla inatlaşan duruna sıçarmış diye. Yani inatlaşırsan totoşunla altına edeceksin. Ben de gördüğüm çalının arkasına giriyorum. Ne yapayım? Yani Mykonos'taki maceralar da çok. Motorun benzini bitti, benzinsiz kaldık. Daha önce anlattım onları. Yürüdük, paramız yok. Bir kız benzinci kızdan borç benzin koydurttuk. Her bir yerim anlaştı. Sen bende macera ara sen bende. Hayatım macera benim. Ben Mykonos'ta amel olmuş insanım. Vallahi billahi bağırsaklarım bozuldu. Bir kere gene Alanya'da bağırsaklarım bozuldu. Orada ama çok kötü hasta oldum, geri döndüm. Orada geri dönmek zorunda kaldım. Vallahi orada fena hasta oldum.
resmen. Yanımda iki tane doktor arkadaş vardı. Onlar bile beni tedavi edemediler. İsrail misal yapı yazdılar. Yok olmadı. Dediler sen dediler. Dön dediler. Ya dediler seni hastaneye götürelim ya git sen İstanbul'a dön. İstanbul'da bir hastaneye falan malan ya serum verim koysunlar sana dediler. Dön demediler, yalan söylemeyeyim şimdi, dediler ki bir şekilde hallederiz, gerekirse hastaneye gideriz, bir serum falan takarlar dediler. Dedim istemiyorum dedim, anacını sattım dedim Alanya'sı. Burası sıcak sıcak sıcak, nem. Yok, benim organizma ayak uyduramadı oraya. Ayak uyduramadı. Her neyse, ben de laf bitmez. Devam edelim biz. Motoclass diyelim. Klas işler, klas motorlar. Motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass Kozlukebir'de Şapçı'ya giderken yolun üzerinde elektrikli motorlar, normal işten yanmalı motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, stil bayi, her türlü ot biçme makineleri, odun kesme makineleriyle alet ve edevatla hizmet veriyor Motoclass. Ve Ali Molla, Molla Ali, bugün benim son sorum bu Enis. Ama bugün sen kimsin? Ben yanlış karıştırmışım sponsorları. Ali bırakacak sponsorluğu bile, giderse Fikret abiye para ödemeyecek. Ali Molla, Molla Ali Auto Kirisi. Onlar sevgili dostlarım 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla, Molla Ali. Hani ama Enis Şerif'le geziyorum spotlarının her gün girmesi lazım. Çünkü Enis hatırı sayılır miktarda bir para verdi bana. Ya ne yapayım? Ne yapayım? Parayı veren düdüğü çalar, spotu geçtirir. Ali Molla, Molla Ali Autokinesi 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali. Efendim Batranka'daki ilk sürücü kursu eğitmeni. Bu işi yumuşak G ehliyeti sınıfı ehliyet veren de ilk kişi. Nasıl şeymiş o deli? Yumuşak G sınıfı ehliyet mi olur demeyin. Gidin Ali'ye sorun. Hatta yumuşak G diyemezseniz hı deyin. Hı sınıfı ehliyet veriyormuş. Nasıl şeymiş o deyin. Göstersin size. Ve Ali'de otomatik vitesli araba da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet kolu almasını öğrenebilirsiniz. Haşim Alup PVC işlerinde sevgili dostlarım alüminyum demir doğrama işlerinde uzman, 25 yıllık tecrübeyle Angelitis'in karşısında eski Zamos Kars'ın olduğu yerde sizlerin hizmetinizde, isteyene telefon numarasını verebilirim. Mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Efendim mermerci Coşkun Üretim ekibi toptan ve perakende satışlar. Onlar da beni hep zaman dinlerler. Taha'ya da selamlar olsun, Coşkun'un oğluna. Geçen de tanıştık onunla. Suzurköy'den Kozlardere'ye giderken hemen dereyi geçer geçmez sağda. Ayrıca Instagram'da da Coşkun Üretim Marmaras olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz kendilerini sevgili dostlarım. Konstantinu 87 yıldır var. Konstantinu 87 yıllık tecrübeyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Konstantinu bu işin uzmanı. Konstantinu çok güzel kendisi yapıyor reçelleri. Kiryakonstantia çok güzel taşuz ceviz tatlısı yapıyor. Tahinler Hüseyin Agan'ın kendi üretimi, kakaolu, portakallı, olikiz alesiyo sade tahinler, sucuk lokumlarla, muhteşem kuru yemiş çeşitleriyle, kendi kavurduğu fıstıklarla hizmetinizde. Konstantinu Ayşe ablanın olduğu yerde, Ayşe Mertoğlu dükkan köşe, esnafın adı da Ayşe sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu bu işi uzun yıllardan beri yapıyor. 1984 yılından beri Silogi mağazası da hemen Konstantinu'nun olduğu yerde hizmetinizde. Mona Lisa gelinlik. Mona Lisa 1270 tane gelinlik var. Gelinlik dikiyor, gelinlik tasarlıyor. Kiralık ve satılık gelinlikler. Ayrıca gelin yolu süslemesi canlı çiçeklerle, gelin araba süslemesi canlı çiçeklerle, gelin çiçekleri, gelin masası süslemesi. Mona Lisa'da sevgili dostlarım, Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Agora Plus'lara teşekkür edelim. Agora Plus. Agora Plus yazma, öyle yazma Gürkan. Agora Plus'ın indirimlerinden de bahsedelim sizlere. Agora Plus'larda efendim yine indirimler var. Ayın 21'ine kadar, bugün ayın 18'i. Desino marka dondurma 2 litresi 3,5 euro. Digestif bisküvi 1,70. Efendim Telemes Eurofarma 5,48 kilogram fiyatı. Agora Plus konsolosun arka sokağında, yarım çınarın karşısında hizmetinizde. Agora Plus, Agora Plus, Agora Plus.
Selamlar Norveç'ten, günaydınlar. Aba Gürkan, sen nasıl hap aldın bu sabah demiş Mehmet Hacı. Niye ki? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne isteysin demiş Alimoğlu'na. Aba senin gününde Enis'in spotunu girdim. Enis Enif gezdiriye girilebilirdi. Normal reklamında girdim. Yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. Fikret abi arayınca ödemeyeceğim demeyesin. Sana deniz havası yaramış galiba diyor Mehmet Hacı. Çok güzel bir havası var. Kenan kardeşim, kira vermiyorsan çıkman lazım. VIP davetli değilsin, kapı orada. Elini gazeteyi alıp son uçuş anonsu yapıldı. Lütfen evi terk edin. Sineklere, kara sineğe bunları söyleyebilirsin demiş. Sinek çok ısrarcıysa bu evde wifi şifresi yok de. Genelde moral bozukluğuyla ayrılır. Tabii sineklerin mizah anlayışı pek gelişmiş değil. En etkili yöntem yine pencereyi açıp nazikçe dışarı yönlendirmek demiş. Pencere açık, girdiği gibi çıktı. Girdiği gibi çıkar dedim, girdiği gibi çıktı sinek. Kara cahilsin demiş Faik Tuzacı. Karacaysın demiş. Hüseyin Mümün. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Tatil nasıl gidiyor demiş. Ella dosse. Düşman çatlattırıyoruz. Düşman. Düşmanları çatlattırıyoruz. Çiko. Faik, Faik'e bir hav hav çalar mısın? Çok kaşınıyor demiş. C-H-I-C-O Çiko. Ahmet Mete hocamız sağ olsaydı, o da senin gibi konuşuyordu. Onu şikayet etseydiler acaba cevabı ne olurdu Gürkan'ım demiş. Ahmet Mete hocamızı sevgiyle, saygıyla, hürmetle anıyorum. Onun gibi bir adam kolay kolay gelmez Batı Trakya'ya. Çünkü çok da cesaretliydi. Bak sine gene geldi, mikrofona kondu, anmak lazımmış. Sine anlıyor mu ne? Ahmet Mece hocamızı da şikayet etmişler de değil. Sanıyorum bizim radyoda programa çıkmış. Ahmet Mete hocamız kendi anlatmıştı. Ahmet Mete hocamız programda kıç demiş. Kıç. Muhtemelen Halit abinin programındaydı. Kıç demiş. Ondan sonra yazmışlar, aramışlar, demişler müftü nasıl kıç der demişler. Ahmet Mete hocamız da demiş, bizde demiş kıça kıç diyorlar. Göte de göt diyorlar demiş. Yani Ahmet Mete hocamız da böyle bir insandı. Ben de ondan mı öğrendim, ne yaptım bilmiyorum. Ayrıca ben müftü de değilim. Müftü olsam daha dikkatli konuşurum herhalde. Dikkatli konuşurum. Benden zaten ne köy olur ne kasaba olur. ben müminlerin orada oto yıkamacısı Çarıkçı'yı bilirsiniz. Mezarlığın tam karşısında onlar. Oraya gittiğimde geçerken dualarımı okurum da zaman zaman dururum Ahmet Mete hocamızın mezarına. Özellikle giderim. Hocam selamun aleyküm derim. Beni duyuyordur o. Ben geldim falan derim. Kesin bana cevap veriyordur herhalde. İşte üç kulhu Allah'a bir elham okur giderim. Ölmüşleri de yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Yine ot kesiyorlar. Bak. Abi yahu kardeşim, bu otlar nasıl ot? Ben geldim geleli bu ot makinesi sabahtan akşama kadar çalışıyor ya. Bunlar kesin belediyeden bunlar. Yoksa nasıl bitmeyen ot bunlar böyle? Okuma içi. Evet, biliyorum onu. Onu herkes biliyor Hüseyin. Yağmur bahur sıcakları olan Venedik'ten günaydınlar yakışıklı kankam demiş. Kankam. Yağmur kaç be sinek. Gelip burnumun içine girmeye çalışıyor sinek, bu ne? Tam gitti derken geri geldi sinek. Aba jedek pidamata. Aba sinek yi başını. Aba sinek düşmanlar mı yolladı seni?
Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diyorum. Dikkat et kendine demiş. Hakan kahve koptuyor. Nihat kuru kahveci Nihat senden. Kuru kahve alsaydım yakacaktım. Servis sineklere, mini sineklere, kara sineklere, mara sineklere iyi geleceğiz. Hem içiyorsunuz hem yakın paranız varsa. Hem kahve yaktığında ne arı geliyor ne sinek geliyor. Kaç. Hoş sinek. Hay yarabbim gelip bana konuya bırak konacak başka yer mi yok? Git. Ondan sonra bu lente ne derdim ben be ya? Sinek bütün sinirlerimi bozdu, bütün konstantiyas sorumu bozdu. Bırak hınzırın sineği bırak. Bırak hınzırın sineği bırak. Po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po
Turan abi. Fahiy abi hav hav hav çalmış demişti. Öteki saate çık o. Sen kimsin Bahattin? Kaç kere sordum sana. Artık sabahları Radyo City'siz olmuyor. Güne keyifle başlamak istiyorsan Radyo City'yi dinlemek, özellikle de Gürkan abi'nin yayınını takip etmek çok güzel ve keyifli oluyor. Selamlar demiş Erhan, Berkay Nilay. Erhan çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Bersin, günaydın, iyi tatiller, iyi programlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum hepinize, sağ olasınız sevgili dostlarım. Teşekkür ederim. Ela ye Tolga. Ela Tolga. Ela. Ali, hesaptan kesersin biraz demiş Turan abim. Elif ablam, günaydın.

Ablam hangi birine bakayım ya? Bu sabah çok karıştık kaldık. Çok mesaj var, çok muhabbet var bu sabah. Güler ablacığım, bakacağım şimdi. Şimdi bakacağım mesajlara. Günaydın ablam, duvarına yazdım, görmemişsin. Bundan Radyo City aracılığıyla kızım Halile Salih'in doğum gününü kutluyorum. Ayrıca manevi oğlum Tayfun Davut'un da doğum gününü kutlar. Her ikisine de sağlıklı mutlu yıllar dilerim. Benim kız da aynı gün doğdular. Beşikleri yan yanaydı demiş. Bizim Tayfun'la mı? Biraz uzun oldu demiş. Önemli değil. Doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı nice mutlu yılları olsun.

0: Hemen duvarıma bakıyorum sevgili dostlarım.
1: Benim kocam.
0: 41 tane yorum var. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah. İrfan İbramoğlu abi günaydın. Rıdvan Feyiz günaydın şekerim. Emin Ferrioğlu. Fatma Mehmet. Gülsüm ablam. İrfan Abdullah. Arzu Hasan, Figen Hüseyin, Fatma İbrahim, Semat Özcan Şerifoğlu, Melia Kocanım ablam, Filiz Müjdat Pelivan ve o güzel domatesleri. Günaydın. Sevcan Gürmen ablama günaydınlar. Erdal Bayram günaydınlar. Zehra Emir Zekeriye günaydınlar. Günaydınlar. Ne güzel fotoğraflar. Erkan Nurcan günaydın. Leblebci Hüseyin Agama günaydınlar. Güner ablam günaydın, günaydın, günaydın. Selçuk Bekir Dobro Utro. Salih Mustafa günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera. Serdar Mehmet günaydın. Selma Es günaydın. Zeynep Koray günaydınlar, günaydınlar. Leyla Aynur günaydın. Leyla Hüseyin Rasim günaydın. Tayfun Gülcan, Özcan Hasan, Taner Ülke, Taner Hasan, Ercan Durali, İlhan Musa, Ali Santanyolu, Ayla Mehmet, Bülent Yusuf, Faik Doğancı, Erol Kadir, yaşa demiş sizler de yaşayın, Halil Belginesin, Mehmet Şerif, Sevim Boğası, Cüneyt Sadık bir tane inek koymuş, good morning demiş inek. Sinan ya seni ya.

0: Kanlış dünya, yanlış dünya. Yanlış dünya, yanlış dünya. Tektiri tektiri tektiri tektiri. Sektiri sektiri sektiri sektiri. Bastırı bastırı bastırı bastırı. Tektiri tektiri tektiri tektiri. Tektiri tektiri tektiri tektiri. Bastırı bastırı bastırı. Haydi durmuşum.
1: Sana da günaydın demiş Tayfun. Sana da günaydın. Bana da günaydın. Ona da günaydın. Şuna da günaydın. Buna da günaydın. Herkese günaydın. Hop dedi.
0: Kaç para bu beygir?
1: Kaç para bayıkan bu beygir bey?
0: Hop dedi.
1: Hop dedi. Max Aydan. Max Yoğurt. Max Salata çeşitleri.
0: Pızağlarım var.
1: Max.
0: Tanalarım var.
1: Maksimum kalite, minimum fiyat. Max'ın ürünlerini sizler de deneyin.
0: Vermeyeceğim.
1: Sizler de çok beğeneceksiniz sevgili dostlarım. Sizler de maklayacaksınız.
0: Kalleş dünya, kalleş dünya.
1: Max çalışanların kalleş dünya, kalleş dünya günaydınlar.
0: Çektiri.
1: Rodopis, San Siro'nun ürünü. Rodopis markası. Efendim tüm seçkin satış noktalarında, San Siro'nun bayilerinde Rodopis süslemeciler için 5 litrelik kolonyalar. İsterseniz bireysel kolonyalar da var. Bana vermişler çok güzel muhteşem kolonya. Ve gül suyu. Yenilebilir gül suyu tatlarınıza koyun. Vücudunuza sürün. Gopteri. Rodopis markası. San Siro farkıyla size de sunuyor. Rıfat Marketler marketçilik alanında fark yaratmaya devam ediyor.
0: Pızağlarım var.
1: Kurcalı şubesi iyi ki açıldı. Çok beğeniyoruz diyen birçok dinleyicimiz var. Kurcalı şubesi başarıyla devam ediyor. Kişinlikli ortamda uygun fiyatlı ürünler Rıfat Marketler'de. Müşteriye saygısıyla, çalışanına saygısıyla marketçilik alanında fark yaratmak için Kurcalı yayını çöpelerini açtılar ve yarattılar o farkı. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Ve Bor Fresh ürünleri Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Asitli içecekler, meyveli içecekler. Bor Fresh, oynamayan kalmasın. Tüm Batı Trakya'da bulabilirsiniz. Market ve bakkallarda Dima Grup yapıyor dağıtımını. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Ve Just Green ürünleri, organik deterjanlar, çamaşır makinesi deterjanları, bulaşık deterjanları, yakında bulaşık makinesi deterjanı da gelecek, yumuşatıcılar, bebekler için özel deterjanlar, bebekler için özel biberon temizleyicileri, %100 doğal ekosert sertifikalı ürünler bunlar. Just Green olarak çok güzel de beyaz siske basyaları var, ambalajları var, deneyin. Bana Ahmet getirmiş, yollamış sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Beğenerek kullanıyorum. Hopteri. Agromix Erol'da her şey var. Her türlü inşaat malzemesi var. Plakakiler, fayanslar var. 10 euro metrekaresi. Çaymakıf köyünde lazer kesim A kalite 10 eurodan başlayan fiyatlarla metrekaresi. En güzel fayansları da bulabiliyorsunuz. Senden bir telefon numarası istesem, sen de yoğunsun ama verebilirsen Serdar'ın ya da Bariye'nin numarasını demiş Elif ablam. Tabii ki verebilirim. Günaydın Orta Doğu ve Balkanların en iyi radyocusu Gürkan abim demiş ona. Nasılsın Bahonat? Ne oluyor be buradan?

yok, camı kapattım ama sinek içeride, açtım camı. Hakikaten şaka bir yana, senin belanı versin. Benim canıma geçiyordu, bir de küçük bir kara sinek.

Hayır, bütün camları açacağım, yatak odalarının kapılarını açacağım da yatak odalarında uyuyanlar var. Yoksa bir sürü cam var, çıkacak gidecek bir odadan birisinden ama ta bu saate kadar uyuyan var. Uyuyan var bu saate kadar. Mahsus bağırıyorum kalsınlar diye. Ben her sabah burada 6:30'da uyanıyorum. Hayt.

Çok şükür abi, çalışıyoruz. Devam, sen nasılsın? Tatil nasıl gidiyor demiş. Onat. Veteriner Onat. Ana, Kemal'a söylemeyi unuttum. Gelsin kafesi alsın. Kemal bana Fofiko'yu röntgen çektirmeye götürecektim. Kemal bana kedi kafesi getirmiş. Fofiko'yu koydum kafesin içine. Hayvan zor sığdı içine. Kıçını ittire ittire koydum. Hayvan bir debelendi kafeste, kaldırdım. Zaten küp gibi hayvan, kalkmıyor. Bir debelendi, löp diye kapağı mapağı dağıldı şeyinin, kafesin. Kaldı, kaçtı köpek, tutamadım. Bırak Fofiko'cum gel, bırak Fofiko öyle, bırak Fofiko böyle. Yok, tutamadım köpeği, gitti köpek. Zaten bir kere korktum, bir de hayatta da dokuramazsınız köpeğe. Öyle ödlek bir köpek. Ondan sonra Pulete, bak Kemal'ın işi, arayayım Kemal'ı, geçsin kafesini alsın. Geçmeden almaz da, söylemeden almaz da, geçmez de. Kaçma sinek, Allah senin belanı versin bre. Allah senin bin belanı versin, Allah seni bildiği gibi yapsın bre. Kalimera kefalonya demiş Ümit. Kalimera puti kefalonya sti sraki. Kalimera sti komotini. Termokipya panforu Ambarköy termokipyalarına günaydınlar. Mermerci Erol'a günaydınlar. Neoba sen beygir olmayasın, sinekler burnundan kaçmıyor demiş. Tolga vallahi bilmiyorum, bir problem var, dur parfüm sıkayım bakayım şimdi. Sen yalnız değil miydin? Kim yiyor yatak odasında demiş Faik. Kaç haritalar var? Kaç haritalar? Kaç? Kaç? Kaç? Allah belanı versin.

Jazz screenleri yetiştiremiyorum Gürkan abi demiş. Bu eğilik olan sen misin? Benim önümde eğilmeyesin sakın öyle Ahmet. Bak benden söylemesi, ben devlet oğlu değilim. Ahmet senin yaşın kaçtı? Şimdi 20-22 yaşına kadar kızanlar böyle bol pantol giyiyor. Senin yaş kaçtı? Benim pantolonlarım var Arda'ya veriyorum. İstemiyorum dayı bunlar dar diye. Şimdi moda şal var burası.

Günaydın Gürkan, ne yapıyorsun? Ben Çaymahalle'den Mümine abla, her gün dinliyor seni. Bir türkü benim için yolla demiş. Çaymahalle'ye sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. 25 yaşındayım diyor Ahmet. Ha, söylemiştin geçen gün galiba 25 diye.

0: önemli. Çok dar pantolon giymeyin, geleceğinizin oynamayın. Çok çok rahat bolken çok rahat demiş. Ya rahat. Ben dün denize gittim, sonra Kefalonia merkeze indim. Saat 4-5 gibi kimsecik yoktu. Saat 7'den 8'den sonra araba park etmeye yer bulamıyorsunuz. Tam merkezde Platya'nın kıyısına park ettim arabayı. Mayon kısacık. Yani kısa bir Brazil mayo var üstümde.
1: Haydi durmuş.
0: Şaka diyorum, Brazil mayo yok, onların modası geçti zaten. Şort mayo var ama bayağı kısa. Sonra dedim böyle gitmek olmaz dedim. Her yerin bir adabı bir şeyi var. Şortumu giydim. Bir tane vermudam var beyaz bolcana. Üstüne mayonun orada insan içinde nasıl değiştireyim. Öyle gittim oturdum. Ondan sonra önümden bir kızcağız geçti. Vay vay vay vay vay. Vay vay, bir kolan giymiş ama. Hiç ne sister o ne ben söyleyeyim. Dedim Gürkan dedim, sen heyvan mısın dedim. Sen dedim mayolan gitme, utanıyorsun. Kız nasıl çıkıyor dışarı, o utanmıyor.
2: Yarım hava çalır ise kurban olurum sana. Yarım hava çalır sana.
0: Ben de bol pantolon giyiyorum ama moda olduğu için değil, ajdar gibi demiş Çiko. Sen kobradan ötürü mü bol giyiyorsun? Ya hep öyle der zaten. Hep kızanlar öyle der. Dert gibi onlar kardeşim. Herkes kendisinde büyünün olduğunu kendisinde sanar. Şimdi konuşturmayın beni. Şimdi konuşturmayın beni. Ya. Dertler de öyle. Herkes en büyük dert bende diyor. Gürkan, Mete hocamızla da çok uğraşmışlardı. 2007 yılında da bir kampanya başlatılmıştı. Hatırlarsan orada toplamda konuşmalar TV'lerde konu edilmişti. Öyle biri hiç çıkmaz artık demiş Entel Magan'da. Rahmetli her şeye de benim gibi çomak sokardı, dileceğiz değil mi? Allah gani gani rahmet eylesin.

Tık yok mu tık? Tık yok mu? Ayakkılarını kestin mi demiş Tayfun Gülcan. Bu enişteme benzemez. Altına aldım öldürür. Ha günaydın bakalım demiş Rıdvan Ali. Günaydın. Aa, Ahmet. İnsan rahat oluyor bol pantolon.

Yasu, Yasu, Yasu. Gürkan abi kolay gelsin demiş. İlker Kadir, Yasu. Tutmaz gerisi. Takdir topladı. Bu ne? Bariye benim yazdığımı söyle.

Yaşa Gürkan Ver Coşkuyu demiş. Salih Mesut, Salih Mesut artık sevgili dostlarım Batı Turan kaydınları Türkiye'den getirdiği tarım makineleriyle tanıştırıyor. Tarım aletleri, Türkiye'den ilgi marka, Türkiye'den traktör kabinleri, traktörleriniz için klimalı. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi ki bunlara 2 yıl taksit uyguluyor. Mesut. Mesut bu konunun uzmanı sevgili dostlar. Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında ayrıca tarım aletlerinin sulama beklerinin bakımını ve tamirini, servisini de yapıyor.

Aga konuyu değiştirelim lütfen demiş Chico. Seni çok seviyoruz. Bütün gün senin yayınını dinliyoruz. Buradan Cemali Cengiz Tayfun'a selamlarımı söylüyorum. Groş Vlastat'tan selamlar demiş Yaşar Araba Temizlikçi Almanya Audi. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız.

dün bir şarkı söyledim, duydum. Cemil İpekçi demişim. Sevemez Kimse Seni adlı bir şarkıyı seslendirmiş ama çok kısa bir kayıt. Ondan bulamadım. Çok güzel çalınıyor böyle, o kemanlar falan acayip giriyor araya. Başkasından bulabilecek miyim bilemiyorum o şarkıyı da. O bir sanat müziği, TRT sanatçısı, adını unuttum şimdi. Cemil bilmem ne galiba. Hatta ben onu apotekesi yaptım mı acaba dün? YouTube'da da bakayım, YouTube geçmişime bakayım. Gelmiş mi geçmiş mi bakayım YouTube'un. YouTube Premium. Nereden görüyorum geçmişimi? Siz G oynatma listeleri, beğendiğim videolar, indirilenler, filmler.

O bir Ümit Sayın şarkısı, Rumeli Potpourri. Akşam ben ona baktım, neredeydi? Yaşar Aldanır'ın Masal Harun Kolçak Tanrı Hediyesi, çok sevdiğim bir şarkıdır. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Ankaralı Yasemin, Serdar Ortaç, Nonoş Astoriz Bayram'ın şarkısı, Hatice Fidan'ı da sevemez kimse seni. Sibel Can Atkadeh elinden, sevemez kimse seni, sevemez kimse seni. Ebru Gündeş, Kamur Anakkor, Okul Yolunda Ümit ve Sen. Zeki Müren, sevemez kimse seni. Seyfi Dursunoğlu Zeki Müren'i anlattı. Zeynep Altuntaş, Alparslan, sevemez kimse seni. O çok kısa, o kaydı size de dinletmek istiyorum da. Hemen onu bakıyorum. Sibel Can, Yeşil Ördek, Müşerref Akay, Ayşen Birgör, sevemez kimse seni. Hepsi söylemiş de, bu şey canlı yayında söylemiş. Yıldırım Bekçi, ha Yıldırım Bekçi. Yıldırım Bekçi'nin verdiği tadı vermemiş, fakat burada onu göremiyorum. Bakacağım bakalım. Şimdi ne yapalım? Şimdi önce bir spot geçelim sevgili dostlar. Şuradan da şuraya, buradan buraya basalım bakalım.

Hayır, tabii ki bulamazsın. Max'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben onu Instagram'da bir yerde bulmuştum. YouTube'da yok. O bir canlı yayın kaydıydı. Şimdi şöyle bir şey, sevemem ki sevemez kimse seni. Genelde hareketi söylüyorlar. Slow çalındığı zaman çok güzel oluyor. Bak bu yapıyor ya. Bunu ama kızanlar söylemiş. Sevemez. Durun bakalım, hep beraber alayalım. Sevemez kimse. Neyse, aramayalım. Bu şeyden, bu kızanlardan dinleyelim. Bizim Batı Trakya'da beni dinleyen kızanlar. Hani geçen gün öğretmenlere ödül verilmişti ya, babam da plaketi almıştı. Orada çalanlar, onların hocaları beni dinliyorsa bu şarkıyı lütfen repertuarınıza alın. Orada çok güzel keman çalan kızlarımız var, çok güzel gitar çalan, çok güzel bateri çalan çocuklarımız var. Onları teker teker gözlerinden öpüyorum.

etmekten korkarım, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Bir de sahibinden dinleyelim. Hadi bakalım. Of of of. Ve Gökmen'e çok teşekkür ederim. Gökmen, Batı Trakya'da, Yassıköy'de bizim en sevdiğimiz balıkçı. Gökmen'in balıkları, Gökmen'in tereyağlı karidesleri muhteşem, kalamarları muhteşem. Çok seveceksiniz. Mekanı seveceksiniz. Gökmen'i seveceksiniz. Lezzetleri, tatları, fiyatlara bayılacaksınız. Aa, o kadar yedik, bu kadar mı hesap geldi diyeceksiniz. Gökmen İmamoğlu Elektriğin bitişinde, Yassıköy'de sevgili dostlar. Ve ne diyelim, Sonnur'a çok teşekkür ederim. Sonnur Sonnur herkes biliyor Gümüşcüne de. İsmi de başka, Sonnur isimde isim var mı bilemiyorum. Hem isimden hem de yaptığı işten dolayı herkes biliyor, tanıyor Sonnur'u. Sonnur da efendim mimar mühendis Sonnur. Sonnur Halil İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzemeler kullanıyoruz diyorlar. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanır diyor. Mimar mühendis Sonnur Ali sevgili dostlarım. Bir sponsorcuk daha sıkıştırayım ara yere. Ondan sonra Rosalin diyelim. Rosalin Butik Komotini diyelim. Rosalin'e tekrar kolay gelsin. Abi elbiseler, kombinler, farklı renk ve tonlarda harika elbiseler. Çanta ve aksesuarlar, yeni yepyeni yazlık muhteşem ürünler gelmiş. Gidin gezin görün, tesettür giyim de mevcut Rosalind'de, Gamze'de. Efendim Rosalind Butik Komutin olarak Instagram'da bulun.

Konkrito 1'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, espresyonistin yanında, Suat Sayın, sevemez kimse seni beni sevdiğim kadar. Sevdiğim sen olmasan yaşamak neye yarar? Ahmet Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar. 24 Haziran Çarşamba gününe kadar bilet satışlarına devam ediyoruz. Son gün biletini almayan kalmasın, sonrasında üzgünüm. Kapıda satış olmayacak diyor Nurgül. O CHIKO Çiko'nun kim olduğunu bilsem, bilmiyorum mesaj attığına yazıyor.

0: varsa.
1: Emine, hoş geldin Emine Kamil.
0: Yalnız bırakma.
1: Yusuf Dici Maestro.
0: Birazcık aşk.
1: Sen Trakya'nın enerji deposusun, günaydın demiş. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yalnız bırakma. Yalnız seni.
1: Özgür, günaydınlar. Ev sahibi gelmiştir diyor.
0: Yalnız seni yaşarım.
1: Mehmet Hacı.
0: Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
1: Erhan İmamoğlu, selam Gürkan. Bu sineği hallediver, nakil ve deftini üstlenelim demiş.
0: Seni yaşarım. Seni sevmekten değil.
1: Anacını sattı bunun sineğini ya.
0: Kaybetmekten korkarım.
1: Erhan abi, öldürece bu sine. Yok galiba, gitti galiba, sustun. Çoktan beri yok, cam açık, kaçta gitti galiba. Efendim sevgili dostlar.

Kuru Kahve'nin adresi Kuru Kahveci Nihat ve ekibi, şimdi Hakan'a devretti babası işi. Kuru Kahve'de rakipsiz isim. Kuru Kahve deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Şapçı'da 48 yıllık tecrübe. Nihat Kuru Kahve, seçkin bakkal ve marketlerde aynı zamanda ve aynı zamanda kendi tahinlerini de kendileri üretiyorlar. Boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz ve ekibi, boya işlerinde uzman isim. Çok teşekkür ediyorum. Yalımlı'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ekibiyle beraber harika işler, söz verdiği zamanda geliyorlar. Söz verdiği zamanda bitiriyorlar işleri. Ve mükemmel bir işçilikle sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Biraz kayıt kötü ama ses ve yorum mükemmel. At kadehinden bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere. Bin parçaya bölünsün. Ve ardından sen kimseyi sevemezsin. Çünkü senin içinde sevgi yok, senin şeyin kalbin kurumuş senin diye bir şarkı var. Sibel Can. Sibel Can, Sibel Can geliyor ve Coşkun kardeşim, kedinizi köpeklerinizi yemler, ben hep oradan alıyorum. Harika fiyatlarla Coşkun'da sevgili dostlarım. Gümrücine'den çıkıyorsunuz, Kozmopolis'ten Gümrücün içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı Coşkun'a. Ve bir sponsorcuk daha tanıtalım, ne diyelim? Hasan Hijyen Servis, Batı Trakya'nın hijyeni, ilaçlama işleri, ev ilaçlaması, dükkanların ilaçlanması, tuvaletinizin hijyeni güzel kokması için, evlerinizin güzel kokması için Hijyen Servis, Hijyen Servis Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hasan, Fatih'le karşı karşıya Hijyen Servis, McCatering'in olduğu yerde, McCatering'in olduğu yerde, Fatih'te Hasan'ın karşısında koltuk döşeme işlerinde uzman koltuk döşemeleri, araba kumaş döşemeleri, koltuk döşemelerinde. Fatih, sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar.

Gürkan, neşelendir millete, sıcaklarda rakı da içilmeyi demiş Nedim Şerif. Hepsi olacak, hepsi olacak. Şeyde çalacağım. Oy farfara farfara, ateşte düştü şalvara. Ağzım delim kurudu, kız yalvara yalvara. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman karılar. Çekin o koca karılar aradan, kızlar kocaya verebilsinler sevgili dostlarım. Dimap Beças, Nurgül'den alın biletleri, Nurgül'lerin eğlencesi için. Trakya Mobilya Ferişte'den alın. Efendim Ebru ve Ayşe kuaförlerden alın. Tuzcuköy'de şeyden alın. Es Design Esma'dan alın, 15 euro. Kapıda bile satışı olmayacak. Şimdiden salonu doldurun. Çok güzel yemekler, çok güzel eğlence, 15 euro gerçekten bedava. Ya bak ben dün Lada Kola'da 3 tane koca gidik büftek, bir tane salata, bir tane kolaya 14 euro mu ne verdim? Ya burada 15 euroya karnınızı tıka basa her şeyle dolduruyorsunuz. Üstelik müzik de var, üstelik çekilişler de var, üstelik yemekten sonra çok önemli kahve de var. Kahve var, Türk kahvesi isteyene, isteyene Yunan kahvesi, isteyene Greek coffee, ne isterseniz var. Ve Posidonio'nun o muhteşem ortamında olacak bu eğlence. 15 euro giriş. Kız kıza, kadın kadına, diz dize. Beni de baydı bu. Bu beni de baydı ki falan yanamasında çekilmiyor. Kaç derece dışarısı be? Dur bakayım dereceyi sarkıtırayım dışarı doğru. Benim derecem var, ipe bağlı. Hemen sarkıtırıyorum. Dur bakayım sarkıtırayım kaç. Kaç derece var dışarıda, yanmaya başladım gene, yanını görür azat. 25 derece ve bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yarın 20 ila 28 derece, cumartesi 27 derece, pazar günü 29'lara çıkacak sıcaklık. Abou, pazar günü biz şeye gideceğiz. Burası karşı adanın adı neydi? Ben İsaki'ye gideceğiz. Kısmetse nasip, kısmetse her şey nasip, kısmet işi. Burada yaşar aşklarım. Ha Erikli'den günaydınlar. Abi sana hep tatil mi var? Sen niye ikide bir tatile gidiyorsun? Halil.

ama sizin de istekleriniz bitmiyor be ya. Vallahi billahi. İstekleriniz de sonsuz. Gürkan sahilde canlı yayın açıp program yapamaz mısın diyor. Canım Hüseyin Aga'nın dediği gibi burayı ben tatile mi geldim, çile çekmeye mi geldim? Canım. Sahile. Ben birden sonra kendimi zor götürüyorum sahile. Aletlerimi de mi taşıyayım sahile? Burası sahile uzak. Tamam, sahilden kaç kilometre o? Yani 4 kilometre vardır. Gürkan, ben size sahilden koyuyorum durumumu Instagram'a, Facebook'a. Onlara bakın. Bak, bugün dünyanın nasip kısmetse en güzel ikinci plajına gideceğim. Neye gideceğimi de unuttum. Fteribiç'e gideceğim sizin için. Kendim için bir şey istersem namerdim. Hep sizin için yapacağım, siz göresiniz diye. İttirem. Eorabiç. Siz de Eorabiç'e gidin. Yayılın Fener'e. Söyleyin pizzaları. Söyleyin kotobuk kezleri. Söyleyin bagetaları. Söyleyin dana bifteğini. Domuz eti bir çeşit. Pizzanın dışında hiçbirisinde hiçbir şeyde domuz eti yok. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Fiyatlar uygun. Orta mükemmel. Her şey harika. Sevgili dinleyiciler. Arogi Fener'de Eora diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Ve Seden İskeç'e'de, Seden'in eşi Perihom Perihan. Perihom'da çok güzel yazlık indirimler var. Bunlar yaz boyunca devam edecek indirimler. Çok güzel indirimler bunlar. Bir kere sarma makinesi var. Trak trak trak trak, elinizde sarmayı, makinesi alsın, sarmaları 5 euro. 5 euro only 5 euro. Ve güveç var. Güveç 38 santim, bayağı babaç güveç, 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostrası 11 euro. Efendim 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro. Firas 3'te, pazar yerinin olduğu yerde, İskeçe'de sizlerin hizmetinizde.

Elden ve Hüseyin Kayıkçı. Kayıkçı Hüseyin kayık satışı, kayık tamiri, tekne ve kayıkların satışında ve tamirinde uzman sevgili dostlarım. Benim hemköylümdür, güvenebilirsiniz. Teknesi olanlar, kayığı olanlar, teknesinin kayığının motoru arıza yapanlar. Hüseyin, efendim Hüseyin bu konunun uzmanı. Şimdi önceden Tohatsol'un bayiliğini aldı. Şimdi de Selva marka deniz motorlarının bayiliğini yapıyoruz. Keçe girişinde Eko benzinci Bülent'in olduğu yerde sol tarafta, hemen Flamingo'dan önce solda zaten kayıkları göreceksiniz. Acımadım, 5 kere püskürttüm. Pahalı parfümünden sinek kaçsın diye sinek daha çok geliyor. Öf, nedir bu sinekten çektiğim, nedir bu sinekten çektiğim bu sabah. Bak Allah senin belanı kaldıra inşallah. Allah senin, Allah. Bunu kesin benim düşmanlar, Necatiler tarikatı gönderdi kesin bu sinek. Taburaya kadar uçmuş gelmiş benim davur sinek. Kamerada vardır bu sinekte takılı. Vay anacım, vay anacım, bu maksimum bu kamera vardır bu sinekte takılı kesin. Benim özel hayatımı ifşa etmeye gelmiş bu sinek. Hadi öyle olsun, sakin sakin, kendin için, sakın kendin için gitme demiş. Hayır be, sizin için gideceğim be. Az önce bir yorum okudum, bazılarına demek istediğimi anlatmış, seninle de paylaşmak istedim. Cahil olduğunu anlamayacak kadar cahilsin. Ne kadar güzel bir söz demiş. Nida, vallahi güzel bir söz. Ha? Geldin mi dediğine baby demiş leblebici Hüseyin Agam. Bak bir de düşmanlar sinek yollamışlar, Allah belanı kaldırar.

Sen sinekten mi kavga yapıyorsun? Ne güldüm diyor. Ya, gülmeyin, sinirlerim bozuldu ya benim, gülmeyin. Düşmandan yollamış bunu. Bu drone gibi bunda kamera da vardır bu sinekte. Hep olmayacak yerlerime uçuyor çünkü geliyor konuyor.

senin düşmanların o kadar zengin değildir. Oraya sinek gönderecek kadar. Fakirler yaptı bu işi gene demiş. Seher Seher Yatisa. Bak onu hiç düşünmedim. Ya sinek yollayacak da drone yapacak da drone buraya kadar uçacak da. Ohohohoho. Drone'a şarj yeri lazım. Durup durup şarj etmek lazım. Drone'u. Ha vallahi Gürkan bokunla kavga ediyorsun. Ama adam bir sineğe bu kadar kafayı takar mı? Hadi sen de demiş. Ne bileyim Hüseyin Agam.

okuma, pardon onu aktardım. Kimle gideceksin İthaki'ye gene demiş Oğuzlu Mehmet. Kendim tek başıma gideceğim. Kimle gideceğim İthaki'ye?

Yavrum çok meraklısın, bırak kim olduğumu ya. Allah Allah demiş. C-H-I-C-K-O. Yavrum, seni IP'nden buldururum. Seni astırırım. Seni IP'nden buldururum, bak kim olduğunu. State of Berlin, Deutschland. 52.52.44.13.41.05 IP'n. Europe Berlin. Pardon, IP'n o değil. IP'n 104.28.62.44. Lokasyonun 52.52.44.13.41.05. Bu lokasyonu haritalara verirsem, haritada gör diyor. Bak haritada göreyim. Bak hemen lokasyonunu da çıkardı. Vallahi seni aldırırım bak. Bak ararım bak 112'yi. Aldırırım seni bak, aldırırım içeri. Bak uydu görüntüsünde alayım vereyim hemen. Schwarzenberg'el. Generator Berlin Alexandra Plastas Dosteres 100 gram bar. 100 gram bara yakın oturuyor bu. Bu çiko. Nasıl 100 gram barmış öyle o? Oğuz merak etme, ben bunun arkasına adam saldım. Bir iki gün gitmez öğreniniz demiş Faik Tuzlacı. Oho. Burada buraya çalışma gelinde eşek gibi çalışıyor, sen biliyor musun? Adamın işi gücü yok, beni takip edecek, beni bulacak. Koca gidik ya falan ya da. Öf. Öf, sıcaklama başladım, sus. Saat kaç oldu be? Ya az kalmış, ha gayret.

Çiko. Kireççilerin çikosu. Karaçınlar damadı. Nasıl gidiyor bilet satışları? Bana bayrak hatırladınız mı be? 13-15 olacak bayrak yalnız. Bak gelip ölçeceğim ben. Ben orada olmayacağım, ölçtüreceğim. Bak bayrağı ölçtüreceğim. 13-15 olacak benim bayrak. Evet, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya. Kireççilerde açık hava konseri. Orijinal ton çalacak. DJ Zeynep olacak. 26-2026. Niye gün yazmıyorsunuz buraya? Nurgüllerim de eğlencesinde de gün yok. Hangi gün? İnsanlar oturup ayın 20'si hangi güne geliyor diye mi bakacak be? Ön satış 8 euro. Kapıda bilet 10 euro. Kireççiler eğlencesi. Vesel nerede? Benim kısa depozum Mert nerede? Mert bizi artık çok fena terk etti, bıraktı. Hiç yazmıyor. Ama sakın ellemeysin o sine. Ev sahibi onu ta Alaman'dan getirmiş, çamaşır makinesinin içinde tutmuş. Damızlık onu o demiş Nida.

0: Hadi Coşkun.
1: Chico, Necdet, hadi iyisiniz Cevriye. Necdet abinin ismi diyor. Ama C-H-İ-K-O Necdet abi mi? Masayı mı? Ay bir yaşım hata girdim. Ben gene onu bir kızan sanardım. Derede. Necdet abim gelince yemeğe giderken Chico'yu da alacağız. Bak, bu da benim sözüm olsun. Necdet abi pahalıya çıkacak falan diye hiç düşünme. Chico'yu da alacağız diye ben. Orijinal olanı. Fai katiyen natta istemem. Fai istemem. Vallahi de billahi de istemem. Bırak şunu zaten. Öf, ben çok sıcaklama başladım. Ha benim altımda tişört var. Tişörtün altında da fanne var. Ondan sıcaklıyım ben. Dur çıkın.

Hüseyin. Ararım bak, %55 aldırırım içeri. Vatan haini. Ya iki elden gidiyor. Sinekli bey gir nerede? Sinekli bey gir nerede? Ne oluyor be, burada karıştım demiş Çiko. Ben sana yakından anlatırım. Ben sana yakından anlatırım. Ben sana yakından anlatacağım Çiko. Çok çok seveceğin bir abimiz o. Bir abimiz. Faik ne diyesin be? Deli misin desin be Faik be?

Malkara'da bir söz var, deliye osur demişler, patır patır patır patır çıkmış diyor. Çehe çiko. Ha, kim olduğunu öğrendim ya. Ha, artık dert yemem. Artık şey yapmam. O zaman orijinal Çiko'dan sahte Çiko'ya şaba diyor Çiko. O zaman orijinal Çiko'dan sahte Çiko'ya şaba. Zaten o zaman ikisi de orijinal olsun Çiko'ların. Zaten bu abimiz de çok hoş sohbet. Çok afasıya ve Cevriye'yi de dinlemeden yapamayan bir abimiz. Bizim de onun iyileşme süresinde Cevriye ile biraz katkımız olduysa ne mutlu bize. Çünkü radyolarda sevgili dostlar çok güzel şeyler yaşıyorsunuz. Çok güzel dostluklarınız oluyor. Çok güzel böyle bağlarınız oluyor. Radyolarda işte yıllardır bu işi yapıyoruz. Böyle çok özel dinleyicilerimiz de oluyor. Ve bir hastalık durumunda insan, moral çok önemli. Moralinizi hiçbir zaman bozmayın. Hiçbir zaman umutsuz, ümitsiz olmayın. Hayata sıkı sıkı dört eline sarılın, bağlanın ki bu abimiz de zaten zoru atlattı, artık işin kolay tarafında. Özatım şabam. Hasan, sana yakından anlatırım. Çünkü sevgili dostlar, şimdi bu abimiz bir tedavi sürecinden geçiyor. Ve bu tedavi süresince yaklaşık 1,5-2 ay olduğumuz zaman çabuk geçiyor. Hiç kimseyle görüşemiyor. Telefonla görüşebiliyorlar görüntülü ama yakınına, odasına hiç kimse giremiyor. Gürkan Nesinoğlu'ndan başka her gün ben giriyorum. Odasına her gün ben varım. Çok önemli şeyler bunlar. Size birazcık dertlerinizi unutturabiliyorsak, sizi neşelendirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve hiç kimse iyiliğine, sağlığına, işte sıhhatine, gençliğine falan güvenmesin. Her an hepimizin başına her şey gelebilir şu dünyada. Bu çok önemli. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. En güzel yufkalar, saçta pişmiş yufkalar. Bakın bu yufkalarla börek yapın, çok memnun kalacaksınız. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz sevgili dostlar. Sen nereden biliyorsun onları çaldığını be? Dur bakayım ben.

Caskırın. Ahmet. Ahmet, o tepside ne var? Bak kiraz mı onlar? Ne onlar öyle? Kızlandı havalara bak. Laptopu da Apple. Sahil bir kilometre. Pes ettim. Fikret abi ne ikram ediyorsunuz? Tepside ne? Onlar kiraz mı? Onlar ne kocaman kirazlar, kestane gibi. Just kirazlar da organik. Bunların deterjanları gibi.

Trakyalı'ya Trakyalı'ya çalıyor musun? Yok. Peki geçimin nasıl? O da çalışmıyor. Demiş Berkay Nilay. Çalışıyor musun? Yok. Peki geçimin nasıl? O da çalışmıyor. O da çalışmıyor demiş Trakyalı.

yapma Chico. Seninki gemiyi birden nasıl ayırıyorsun? Ha? Ha bak Chico. Alacağım ben de Fikret abi menajer. Kalmayasın menajersiz demiş Fikret abi. Fikret abim benim işleri karıştırıyor. Bir de HSK'da çalışıyor. Hangi birini yapacak? Ha? Sana seni menajer ne lazım? Senin neyine lazım menajer? Senin menajerin ben olayım. Chico'dan Chico'ya benden de şaba demiş. Chico Necdet abim. Chico Necdet abimden Chico'ya şaba. Yaşayın. Yaşayın. Beni bugün çok mutlu ettiniz. Beni Aynur ablam da mutlu etti az önce. Çünkü Aynur ablama bazı şeyleri sormayı unuttum. Necdet abimin derdinden.

efendim iki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu eski Esat Orkan'ın olduğu yerde sizin hizmetinizde Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, Altan'ın karşı köşesinde, son durak Kara Toprak dediğimiz yerde size hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Hayat öyle bir şey ki bakın. Şimdi bizim programımız şaka ama arada böyle şeylere dokunuyoruz. Hayat çünkü bu hayatta her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bakın dizilerden tanıdığımız bir kızcağız vardı. Hepiniz görmüşsünüzdür. Facebook'ta, Instagram'da, işte sosyal medyada. Ben onu başka diziden de takip ediyordum. En son Kızılcık Şerbeti'nde oynuyormuş. Ben seyrettiğim bir dizi değil Kızılcık Şerbeti. 35 yaşında ani bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. O yüzden bu hayatta çok fazla sıkılmayın, çok fazla canınızı sıkmayın, kafanızı takmayın bir şeye. Takmayın demek de olmuyor, biliyorum çünkü kendim de çok zor günlerden geçtim. Benim yakın arkadaşlarım, dostlarım bilirler bazı zor günlerimiz oldu. Ama mümkün olduğunca takmamaya çalışın. Çünkü onlar da, biz kamera karşısında onları gülerken falan filan görüyoruz ama onların çalışma şartları da çok zor. Bir dizinin çekimi inanın insanı bir hafta sürüyor ve insanı yıpratıyor. Ben bir dizi çekimine şahit oldum. Bir sahneyi 2 saatte falan çekiyorlar. Küçücük bir sahneyi. Yani her şeyin bir bedeli var. Müslüm Gürses'in dediği gibi. Yeter ki o bedeli hayatımızla ödemeyelim. Galimero abim hayırlı programlar derim demiş Mehmet bana motoklasa şaba. Motoklas sevgili dostlar, klas işler motoklasta. Harika motorlar, elektrikli elektriksiz motorlar motoklasta. Steelbuy motoklas. Aynı zamanda motoklas odun kesme makineleri, ot biçme makineleri, çim biçme makineleriyle sizlere en güzel hizmeti vermeye devam ediyor. Kozlu Kepir'de Şapça'ya giden yol üzerinde.

NRG'den aradılar. NRG'ye geçtim. Daha doğrusu İrfan beni NRG'ye geçirmiş. Beni seni NRG'ye geçirmeyeceğim, geçireceğim demedi. Ben eski şirketimde kalacağım dedim. İrfan bana söylemedi ya da ben söyledim de anlamadı. Bilmiyorum. İrfan öyle bir şey yaptın mı? Söyledin mi sen bana? Tabii ki söyledim diyecek. Vallahi başlarım patırdanma bak. Taftopis istihyon yaptık. 14,5 euro kilowatt saati. 18 ay boyunca değişmeyecek. Ne kadar kilowatt yakarsam yakayım. 14,5 euro. Ayda 11 ayda da 11,90 paygosu var. İyi mi? Hiç anlamıyorum bu işlerden. Kilowatt saat ücreti 14,5 lepta. 14,5 11,90 paygosu var. Dedim benim dedim andiyan pumpan var dedim. Kışım çok çok pumpalıya dedim karıya. Fazla ceren gelmesin dedim. Hayır hayır dedi. İnsan istersen dedi. Araban var mı dedi. Elektrikli var dedim. İstersen arabanı şarj et dedi. İstersen kendine tak fişe şarj et dedi. Hep dedi hiç dedik değişmiyor dedi. Kilowatt saat ücreti dedi. 14,5 ayda 11,90'da paygosu var. Aydın Mehmet yolla bana kiraz diyor. Kendime buldum kiraz da sana da yollayacağım. Sen burada kefalon ya da kirazların para kara kilosu kaç para biliyor musun? Ha? Bulgaristan'da kiraz mı yok Bartlim? Usturuk gibi laf söylüyorsun bana. Ya Sügürkan abi demiş Sezer Akvarmonista Ella.

0: Günaydın, hayırlı yayınlar, iyi tatiller dilerim demiş Salih Yusuf. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız.
1: Aman yolla, Üsküdar'a yolla, yolla, yolla, yar yolla.
0: Bugaçacı İrfan'dan.

Efendim pembe düşler. Çok teşekkür ederim. Pembe düşler Ayşe Hanım. Kına, nişan, söz ve özel günleriniz için her türlü süsleme işi için seçebilirsiniz. Nişan setleri, mendil kutuları, çeyiz kutuları, kına ürünleri, bindallılar, yeni doğan bebekler için kapı süsleri, isimli yastıklar, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri de bulunuyor sevgili dostlar. Marinaki 4'te Şapçı'da her türlü süsleme işi, ana yolda Barakan'ın karşısında hizmetinizde. Konstantino 48 yıllık, aman 87 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Konstantino sevgili dostlar.

Kendi helvalarını yapıyorlar. Pardon, kendi tayinlerini yapıyor Hüseyin abi. Hep tayin işi yapıyor. 12 salyasyoz, portakallı, kakaolu, sade, şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar harika lezzetlerle sizlere sunuluyor Konstantino'da. Elif Karaosman benim diyetisyenim, bana nasıl besleneceğimi gösteren diyetisyen. Yalnız ben öyle yaptım böyle yaptım diyordum. Diyorum da aynada bakıyorum, yanacıklarım tombul tombul olmuş. Ben parayı acıyıp bir kantar alsam mı acaba, daha günlerce buradayım. Evde kantar yok. Gerçi ben bakar körüm, bakar körüm. Ben salonda klima yok diyorum. Kendi kendime bir baktım, salonda klima varmış. Yemin ederim salonda klimayı yeni fark ettim. Benim öyle bir özelliğim var. Ben böyle bazen baktığım şeyleri göremiyorum. Daha doğrusu çıkarıma gelenleri görüyorum, gelmeyenleri görmüyorum herhalde. Her yerde, bütün odalarda klima var. Konca gidip Panasonic klimayı neden görmedim bilmiyorum. Kafamı kaldırıp yukarı bakmadım herhalde. Her odada bir klima var. Ve Konstantino'da sevgili dostlarım, uzun yılların tecrübesiyle Kriya Konstantino'nun kendi yaptığı şeyler de var. Glikato Kutalyu var. Elif'e geçmiştik. Elif Karaosman da benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim verdirsin, size de kilo almak isteyenleri de aydırsın. Vedat kilo almak istiyor. Vedat, burada mısın? Özcan, burada mısınız? Baston Afro'daki kızanlar. Ve sevgili dostlarım, Halko Kondil 3 numarada Elif Karaosman. Şimdi de yeni sponsorumuza bir tekrar bir teşekkür edelim. Yeni sponsorumuz SBS Consulting and Rent-A-Car. Özel hizmet bürosu, kimlik yani tahta tüta randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet, papaki alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, en fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, parabolu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor SBC Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda da elektronik ödemelerinizi yapabileceksiniz sevgili dostlarım. Sinan Bekir Soft'a, Sinan Soft'a, Osonos 6 Gümüşhane dedik efendim. Gümüşhane'de hizmet veriyor sizlere. Nerede? Sponsorum İmajin'in olduğu yerde. Özlenen aşık oldum. Aba Oğuz, sen Mikili film izlemek istiyorsun galiba. Tövbe yarabbim, tövbe bismillah. Tövbe tövbe. Tövbe. Arkadaki powerbank benim powerbankım zaten. Kalmış orada. O kara olan powerbank. Patlayacak da powerbank. İyi yayınlar abim demiş. Bir dur, ben powerbank'ı fişe takayım, dur. Bak, iyi hatırladım.

0: 아, 식슨. 아, 식슨. 아, 어느 무 대든 맨 대든 내 대든 노우스 Mehmet Kara kardeş. Yarın akşam Korifi'de canlı müzik var. Bu akşam kapalı ama yarın canlı canlı yine harika müzik var sevgili dostlar. Süleyman Seval, günaydın abi. Pasaperta yapıyor mu sponsorun demiş. Allah belanı versin senin. Sana demedim Süleyman. Sinek siner dedim. pasaport yapmıyor. Kimlik için randevu alıyor. Polis mi o? Pasaportu emniyete kendin gidiyorsun, yaptırıyorsun. Başka kimse yapamıyor. Emniyet dili o. Zeynep kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aşık olanlara günaydınlar. Artık Perşembe de açık Korifi, yaz geldi diyor hastaneye. Bana söylemediğine de bir şey be arkadaşım. Bana bir şey söylemediğine.
1: Sen aşıksın arkadaş.
0: Aşıksın. Aşıksın. Oh, sen yoksa bana inanmıyor musun kardeşim?
1: Sen aşıksın arkadaş,
0: aşıksın. Sibelcan, Sibelcan. ESBS pasaport işlemleri yapıyor demiş. Hasan nasıl yapıyor yani pasaport işlemlerini? Pasaport işlemlerini poliste, emniyette yapmıyor musun? Parabolayı, marabolayı. Yazmamışlar pasaport işlemleri yapıyorum diye. Kimlik randevuları. Demiş. Benim yapacağım sponsorluk bu kadar olur. Yaparmış kardeşim, yaparmış. Pasaport işlemleri de yaparmış. Ama senin emniyete gitmen gerekecektir mutlaka. Yani sen emniyete illa gideceksin. Pasaport işlemleri de yaparmış. Kalimera Morfia demiş Stonafro. Stonafro'nun yakışıklı delikanlılarından günaydınlar. Çıtır çıtır. Günaydınlar. Stonafro yıkasın arabalarınızı. Stonafro arabalarınızı evinizden alsın, evinizde bıraksın. İşlerinizden alsın, işlerinize bıraksın. Çok güzel iş yapıyorlar. İsterseniz motorunu da temizliyorlar. İsterseniz Violico Catarismo da yapıyorlar. Stonafro sevgili dostlarım. Benim kiraladığım Hyundai çok iyi ama içerisini ok götürüyor. Vallahi billahi camlarını açık bırakıyorum. Böyle garip bir ve ağır bir koku var içinde. Hiç Violico Catarismo yapmamışlar ona. İnsan bir Violico Catarismo yaptırır. Daha sezon yeni başlıyor yani. Yani. Ama günde 15 euroya araba bu kadar olur. Bu kadar olur. Ünlü şirketlerden kiralasan Hash'ten, Mersh'ten, Abis'ten onlar onlar iyi araba veriyor ama onların fiyatları da çok fena haşlıyorlar. Can da Hersin şeyini reklamını yapıyor. Hersin araba kiralayın, Hersin pondus kazanın falan filan diyor. Anonsu geçiyorlar hep uçak inerken. Binerken de, inerken de, havadayken de, kara giderken de hep reklam yapıyor. Hep sponsor almışlar onlar da onu. Benim sponsorlarım gibi Ejcan. Yolculara gene kuru şey veriyorlar. Bir 330 ml su. Bir tane zamazingo. Bu kadarcık gösteriyorum da görüyorsunuz gibi. Bu kadarcık bir zamazingo veriyorlar. Bir de Kefalonia'dan Atina'ya uçarken bir de ıslak mendil verdiler. Yemin ederim size, Atina'dan Kefalonia'ya uçarken ıslak mendil bile vermediler. Yuh! Yuhlar olsun yani. Ama insan bir ıslak mendili verir, insan orasını burasını siler. Yok. Bir de VIP'de oturan yolcuların perdelerini bile kapamadılar. Onlar boşuna bilet parası vermiş oldu. Ekstra olarak onlara bir sandviç bile vermediler. Ekstra olarak sordular. Meyve suyu mu, kola mı istersiniz, kahve mi istersiniz dediler. Business class'ın farkı da buydu. Çünkü ben hemen business class'ın arkasında oturuyordum. Perdeyi bile kapatmadılar. Genelde uçak kalktığı zaman business class'ın perdeleri kapanır. Onlar ayrı olsun diye, kendilerini VIP hissetsinler diye. Bu sefer business class'takiler kendilerini VIP'de hissettirmediler. Ya bir tane aile vardı, kim ne kadar paraları var. Anlattım ya geçen gün, iki tane kızanları var. Kızanlar baştan aşağı marka giyinik. Adamda Polo Ralph Lauren tişört var. Kadın adamdan en az 20 yaş büyük. Demek ki zengin olan kadın. Öteki gencecik karı, kadında bir dudaklar var, tühürlü dudakları, böyle estetikte her yerini gerdirmiş, alnında bir ben varmış, çenesine inmiş ben gerdirmekten anaları. Adamın karısı anası yaşında. Demek ki ne para var, düşünün. VIP şey almışlar, business class almışlar. Business class. Kadın yabancı, adam Yunanlı. Çünkü kızanlar kadınla İngilizce konuşuyor, adamla Yunanca konuşuyor. Oradan anladım. Ben hep onları dinledim. Paran olunca da böyle her şey oluyor. Her şeye sahip, her şeye değil ama birçok şeye sahip oluyorsun parayla. Sade SBS pasaport işlemlerini yapıyor. Sadece almaya gidiyorsun sonra demiş Hasan. Karakola kim gidiyor? Karakola merkeze kim gidiyor? Ha be Hasan. Karakola merkezde de Sinan SBS mi gidiyor? Bura ne fenalık, sana nere demiş Muzacı. Ama bende kulak var, duyuyorum, göz var, göreyim. Nasıl bana ne? Sen o kadının dudaklarını görsen rüyana girer. Rüyana girer o derece. Ördekleri biliyor musun? Ördek gagası gibi. Yuh, dedikoducu koca karı gibisin demiş Bayık Tuzlacı. Gördüğümü söylüyorum. Gördüğümü söyleyeyim. Numarayı göndersene demiş. Hemen gönderiyorum numarayı. Cebinin numarasını sana. Bak sponsorluğun faydaları, bak ilk müşteriyi buldum bile SBS'ye. Al. Ama Gürkan Nesli'ne ondan aldım numarayı de, tamam mı? Sakın bunu özellikle söyle. Sonra demesin benim sponsorluğum 5 para hiçbir şey yaramadı diye. Dünyanın parasını verdik burada demesinler sonra.

Bizim başkan Aziz Yıldırım da genç karı aldı diyor Hüseyin Bircan. Genç karı aldı da bakalım Fenerbahçe'ye ne yapacak? Fenerbahçe'yi gençleştirebilecek mi?

efendim. Korifi bundan böyle perşembe günleri de açıkmış. Hasan doğru söyledi. Yani doğru söylediyse değil, Hasan doğru biliyorsa bana yazsın bir korifi bu konuda. Efendim çok teşekkür ediyoruz bütün sponsorlarımıza. Hadi ben gideyim mi Karikin? Karikin gideyim mi ben? Daha ben steri bir çek içeceğim. Ana arı girdi içeri. Durun camları kapıyorum, giriyorum. Çıktı da. Girdi çıktı.

0: Bırak sen arıya alerjim de var. Boylar var Gostoli Hastanesi'ni. Sen de inşallah geberirsin burada. Bak mikrofonuma konuk duruyor. Sen de inşallah ben gelene kadar geberirsin. Manyak sinek. İnşallah sen de geberirsin. Geberirsin sinen seni ya. Nasıl seni bildiği gibi yatsın. Ne bu senden çektiğim benim be. Sabahtan beri. HSKars Yassıköy'de araç kiralıyor. HSKars Yassıköy'ün merkezinde sevgili dostlarım. HSKars minibüsleri var. 9 kişilik şoförüyle beraber sizi istediğiniz yere götürsün. İkinci el araba getiriyor. İstediğiniz her türlü ikinci araba içinde HSKars'ı seçin efendim. HSKars Hüseyin Aspart. İrmela ismi diyor Enis Şerif. İrmela mı?
1: Yasura Gürkan.
0: Yasura İrmela Kopela mı? Yasu. Ay İrmela'nın da maşallah var. Maşallah maşallah. Kaç sinek. Tinasu valo İrmela. Ya pez mu en atragudaki nasu nasu pekso. Ya pez koriçi mu? Tetio trelo radiofonista extra cursi pote Irmela. Baban senin görür görmez vuruldu. Avcı mı baban senin? Irmela, kopela mı kseris bu ime? İmi kefalonya. Έχω μεγάλο σπίτι. Αν θες έρχεσαι. Όλα πληρωμένα από μένα, Ιρμέλα. Κάτσε. Έχω και μια μίγα που με παιδεύει από το πρωί. Τι μα, τι μίγα. Τι κάνει, δεν είναι μίγα.

resmen kızcağızı taciz ettin yayında demiş Turan abi. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Aa, gider ayak sen gene.

ne oluyor da tecavüzcü Coşkun'u geçtin Semba deli demiş Leblebi Hüseyin Agam. İnsanlara iyilik yapıyorum, bir yere davet ediyorum. Baksana ne diyorlar bana. Dostça Gürkan abi demiş İlker, Ella Finle. Ella.

satışta demiş Leblebci Hüseyin Ağam. İyi o zaman Barbay'ı neden davet etmiyorsun demiş Turan abi. Ne yapayım Barbay'ı başıma ben, sen de Turan abi. Genç insan lazım bana.

Merhaba ben diyerek bakan yürek yakadım be ben. Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva vatandaşa hizmet bürosu. Şapçı da. Onlar iki kız kardeş sevgili dostlar. Şapçı da hizmetinizde. Of of of of of anam of anam. Saat kaç olmuş? 12.50 olmuş. Deva diyelim. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Deva! Πάμε μια χείρα είχε όρκιστη στα ρούχα της στα μαύρα κι όμως μετά τα νιαμπέρα αχ τη χρή χείρα βρε τη χείρα τη γουρσούζα Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyor. İşte Allianz gibi, Ethniki gibi en büyük sigortalarla çalışıyor. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Proter, Gaz, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37'de Şapçı'da Espressonist'in yanında Deva sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Deva.

Seni kıskanç Taycu seni ya. Seni kıskanç seni ya. Seni pis yürekli seni. Seni. Hiralar çiğnesin seni. Hiralar çiğnesin.

Allah bu Sinan belasını versin. Vallahi sinirimi bozdu. Yemin ederim sinirimi bozdu bu Sinan. Bak çok ciddiyim. Allah senin belanı versin. Sinan seni ya. Tüm keyfimi kaçırdı Sinek.

sevgili Enos Hanım. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Programa yaptıkları katkılardan dolayı Agora Plus diyoruz. Agora Plus Yarımçınar'ın karşısında Gümüşhane'de dondurma Desino 2 litresi 3,5 euro. Agora Plus Digestive Bisküvi 1,70. Agora Plus'ta Telemes 5,48'e satılıyor ayın 21'ine kadar. Çok az bir zamanımız kaldı.

Ama bir kartlama demesine bana be Tanju, sen gene. Hasan Hüsnü, ya Brutino Kolari, Kolari demiş. Hasan Hüsnü, sen kimsin be ya? İlk defa bana yazmışsın, bir şey yollamışsın, bir merhaba demeden bana video yollamışsın.

Sevgili dostlarım, programımızın sonuna geldik. Bir dinleyicimiz bir şeyler yazıyor. Yazsın bakalım. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri ve programa katkı yapan onlarca sponsoruma çok teşekkür ediyorum. Yine bugün bize dinleme rekorları kırdırdığınız için, yine bugün bizi seçtiğiniz için, yine bugün sizlerle birlikte güzel bir 5 saat geçirdiğimiz için çok mutluyum. Gürkan, nasılsın kardeşim? Ben Önder. Benim kızın yanına gitmişsin. Bende Instagram yok. Evet, biraz çabuk yazın. Evet. Ha tamam, onu şeyden, yayından sonra konuşalım. Yayında konuşmak zorunda değiliz. Ben de çabuk yazın diyorum. Tamam. Evet. Tamam, siz yazın bana. Efendim, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ben bugün inşallah Fethiye'yi sizin için gezeceğim. Yarın sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.

0: Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 18 Haziran'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Uluslararası Piknik Günü'ymüş bugün. International Picnic Day. Kutlu olsun diyelim. Piknik yapmayı zannediyorum ki sevmeyen yoktur. Benim de bayıldığım şey, ama derseniz ki piknik yapıyor musunuz? Öyle kolay bir şey değil. Her zaman imkanı olmuyor. İmkan yaratıp gitmek lazım. Bu yıl gittik mesela bir kere, çok güzeldim. Hayatın tadını böyle şeylerle çıkarmak lazım aslında. Yapmak lazım be abi. Gitmek lazım. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün beklersin.
1: Ya son zamanlarda bir şeyler duydum. Hani bu düğün takılarıyla ilgili karşılık meselesi var ya arkadaşlar. Mesela onlar senin düğününde bir çeyrek taktılarsa atıyorum, senin de çeyrek takman doğru olur. Mantıklı. Böyle bir gelenek var biliyorsunuz. Son zamanlarda şöyle bir şey duydum. Şimdi bizim uzaktan akraba sayılan birisi bizim düğünümüzde ta 2012 yılında çeyrek takmış, tamam mı? Ondan sonra aradan yıllar geçmiş, onların bir düğünü olmuş. Annemler de bilmiyorlarmış bizim düğünümüzde bize çeyrek taktıklarını. İmkan o kadarmış, gram altın takmışlar, tamam mı? Tutup da dedektif gibi acaba bizim çocuğun düğününde ne kadar takmışlardı acaba diye araştıracak halleri yok. Ama şunu fark ettim arkadaşlar, böyle şeyler araştırılıyormuş biliyor musun? Ya mesela karşı tarafın düğünü olacak, bizimkiler de hatta bizden düğün kasetlerini istediler. Evet, bunu yaptılar. Birinin düğününe gidecek oldular, kaseti istediler incelemek için. Bak ciddiyim ya, işin gücün yok, üşenmeden alacaksın düğün kasetini, takacaksın. Bak bunlar doğru, bunlar olan şeyler. Düğün kasetini takıp takı bölümünü bulacaksın. Böyle dikkatlice inceleyeceksin, bakalım ne takmışlar acaba. Onu bir de görebilmen gerekiyor orada yani. Hanım dur bakalım şurada, dur pause yap. Ne takmışlar? Yok artık ya. Ya tamam, gelenektir olabilir ama herkes herkesin ne taktığını hatırlamayabilir, imkanı olmayabilir, şu olur bu olur. Ne yapmışlar biliyor musun? Biz onlara çeyrek takmıştık diye haber göndermişler ya. Biz onlara çeyrek takmıştık. Takı olayından tiksin, yemin ediyorum düğün olayından tiksindirir insanı ya. Biz onlara çeyrek takmıştık. Vay arkadaş ya. Bu takı meselesiyle ilgili ilginç bir hikayem var benim. Bir çalışma arkadaşım vardı eskiden, işe yeni girmiş. Ve nedense aramızda böyle beni biraz rahatsız eden bir duvar vardı. Sanki benden pek hoşlanmıyormuş gibi geliyordu bana ve hep canım sıkılırdı bundan dolayı. Çünkü bunun olması için bir sebep yoktu. Ne bileyim, onu kıracak bir şey yapmış değildim. Herhangi bir şeyimden alınamaz. Zaten işe yeni girmişsin, girer girmez neyinden alınacaksın. Sonra bir gün bu arkadaş evlenecek oldu. Düğün zamanı geldi. Dedim bari düğününe gideyim, bir şey takayım

0: Peki ben takımı geri istedim mi? Hayır. Haber gönderdi mi peki? Ben sana şunu takmıştım diye. Hayır tabii ki. Tabii ki hayır.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 15 Mart 2020'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çalışıyorum. Bazen nadiren bir şeyler gerekiyor. İlla alınması gereken şeyler oluyor ya. Öyle durumlarda sadece dışarı çıkıyorum. Böyle bir felaket filminde gibi hissediyorum kendimi son günlerde. Will Smith gibi falan hissediyorum. Bugün çıktım dışarı, evde çekirdek bitmiş. Will Smith gibi olmasa da tam... Çarşı merkezine olabildiğince uzak bir markete gitmek istedim. Yani orada koronavirüs muhtemelen yoktur diye. Biraz uzakta kaldığı için çarşıdan uzaklaşmaya çalışırken bir baktım ki bulunduğumuz yere en yakın köydeyim. Ve oraya gelmişken karşıma çıkan ilk markete gireyim dedim. Markete girip çıkanlar kalabalık, marketin önü otomobil dolu. Orada birazcık durayım dedim arabanın içinde. İllaki şimdi giderler. Sonuç itibariyle köy. Yani ne kadar kalabalık olabilir ki? İnanın bana 10 dakika bekledim ve market boşalmadı. Adamın birisi giriyor, kadınlar giriyor, çıkıyor. Allah'ım, yani nasıl olabilir? Yalan yok, küfür ederek uzaklaştım. Uygun bir yerden dönüş yaptım, tekrar çarşıya doğru girmeye çalıştım ama böyle acayip yollara girdim. Şehre çok farklı bir yerinden giriş yaptım ve oradaki marketlerden birine girdim. Baktım, orası güzel bir markete benziyor. Tenha, dedim burada koronavirüs yoktur. Mantar alacaktım, baktım mantar bitmiş, mantara bağladım. 5-6 tane küçük sütü kucakladım, kasaya doğru hareket ettim. Baktım bir baba ve çocukları var, alışveriş yapıyorlar. Birazcık geride durdum, bekledim ve bana sanki uzaylıya bakıyormuş gibi baktılar. Öyle uzakta durdum diye. Kendi kendime şey düşündüm, acaba bu virüs muhabbetinden haberleri olmayabilir mi? Sosyal mesafe kavramını hiç duymamış olabilirler mi diye aklımdan geçti. Ama alacaklarımı orada da alamadım çünkü sütün birini yere düşürdüm. Aslında gene de alt tarafı bir süt paketi yere düştü diye almamak garip olur diye alacaktım ama Allah yardım etti ki kasiyer sütleri bir şekilde okutamadı. Sistemlerinde arıza olmuş, kallem etti. Tamam dedim, hiçbirisini istemiyorum, çıktım. Neyse, böyle birkaç market daha dolaştım ve şunu gözlemledim arkadaşlar. Bence bizim insanımızın koronavirüsten falan haberi yok. Çünkü bu kadar içli dışlı, bu kadar sarmaş dolaş, bu kadar bir arada, bu kadar kalabalık ve bu kadar dışarıda değildik biz. Bizi koronavirüs bir araya getirdi. Böyle değildik biz. İnanmıyorum bu insanların koronavirüsten haberleri olduğuna. Gerçekten. Yani insanlar çıldırmışçasına dışarıdalar ve insanlar çıldırmışçasına bir aradalar. Yaşlılar, çocuklar, marketler dolu. Ben bir an önce aldıklarımı alıp çıkmaya çalışıyorum. İnsanlar bana garip garip bakıyorlar. Herhalde dedim, sadece ben biliyorum koronavirüsü. Gerçekten insanımızın umurunda olmadığını düşünüyorum. Bunu ciddi söylüyorum. Umuyorum ki onlar kazanır. Bir arada sigara içenler, çocuklarıyla beraber. Allah'ım, alışveriş yapıyorum, yanımda biten bir dayı. Ensemde yemyeşil bir koronavirüs varmış gibi hissediyorum. Bir türlü de söyleyemiyorum, biraz uzakta durabilir misiniz diye. Kendim geri çekilmeye çalışıyorum. Bir yere çarpıyorum, bir şeyler devriliyor. Son girdiğim markette en son alacaklarımı da zar zor aldım. Kasiyere dedim ki, bir de poşet alabilir miyim? Şöyle bir parmağını güzelce yaladı diye bana bir tane poşet seçti orada. Dedim başka bir poşet alabilir miyim? Gayet normal olarak. Asık suratıyla bir tane oradan başka poşet verdi. Yani neden parmağını yalayarak verdiği poşeti istememişim diye. Arkadaşlar, gerçekten kimsenin umurunda değil koronavirüs. Bir tek ben biliyorum. Belki de bilmiyorum. Ben deliyim. Yani ben belki de artık paranoyak oldum. Bu virüs meseleleri, o televizyonda izlediğim şeyler, bütün bu dünyada olup bitenler belki de sadece benim kafamın içinde olan şeyler diye düşünüyorum.
3: Tuncay Saran Show.
0: Mert, kapat zaman makinesini oğlum. Akım kapasitörü bitmesin. Ondan sonra neden 2008'e gidemedik, neden 1997'ye gidemedik söyleniyorsun.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Dünya tarihinde, Dünya Kupası tarihinde böyle sürpriz maçlar çok oldu diye liste yapmışlar işte hangi maçlar oldu diye. Mesela 1950 yılında İngiltere'nin acayip favori olduğu bir dönemde Amerika İngiltere'yi yenmiş 1-0. Çok da matah değil, futbol bu olur yani. 3-5-0 yenmiş olsaydı da bari listeye alsaydınız. Kuzey Kore İtalya'yı yenmiş 1966 yılında. 2022 yılında Senegal Fransa'yı yenmiş. Sürpriz bir skor olarak yazmışlar. 2022 yılında Suudi Arabistan Arjantin'i yenmiş 2-1. Ama bu arada o şampiyonada 2022 Dünya Kupası'da Arjantin Dünya Kupası'nı kaldırmıştım. Dünya Kupası böyle tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Cumartesi günü sabah 6'da ayakta mıyız? Sabah 6'da ekran başında mıyız? İnşallah, ben niyetliyim, kısmetse diyelim, izlemek istiyorum yani. Güzel bir hatıra olur ne olursa olsun. Umarız kazanırız tabii, ben kazanacağımıza inanıyorum. Bir de kazanırsak yani gerçekten de böyle cumartesi gününe müthiş bir başlangıç yapmış olacağız. Sabah 6'da kalkmak ya, daha doğrusu 5.30-6'ya çeyrek, ben herhalde 6'ya 5 kala falan kalkarım. Kalkar kalkmaz böyle gözler daha açılmamış ekran başına oturmuşsun. Ya unutulmaz bir anı olur, düşsene. Neredeyse Türkiye'nin çoğuyla birlikte tabii kalkamayacak ya da kalkmayacak olanlar da var. Vardır kesin, ama yine de böyle çok büyük bir çoğunlukla beraber sabahın köründe kalkmışsın ve Dünya Kupası maçı izliyorsun. Ekranlar falan kurulmuş birçok yerde. Yani böyle bir ortak hatıranın faydası olmak, böyle bir şey yaşamak bence çok güzel bir hatıra olur yani. Heyecanlıyım cumartesi sabahı için ben. Başarılar ülkemize.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Uzaylı sinyali gelirse ne yapılacak? Bilim insanları yeni kuralları açıkladı. Dünya dışı akıllı yaşam arayışında çalışan bilim insanları uzaydan gelebilecek olası bir sinyalin doğrulanması veya kamuoyuna duyurulmasına ilişkin yeni kurallar yayınlamışlar arkadaşlar. Diyelim ki bir sinyal yakaladık. İnsanlarla bunu nasıl paylaşacağız diye böyle bir kurallar bulmuşlar. Kendi kendilerine uydurmuşlar. Araştırmacılar olası bir keşif durumunda panik, dezenformasyon ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi planlıyor. İnanılmaz abi ya. Ya şunu fark ediyor musunuz? Bunu hissedemiyor musunuz arkadaşlar? Hani böyle hep insanların panik yapacağı, işte insanların hazır olmadığı falan diye böyle bir safsata çok uzun yıllardır söylenip duruyor ya. İnsanlar hazır değil buna. Hazır değil, değil, değil. Hala hazır değil. 90'lı yıllarda hatırlıyorum böyle söyleniyordu. İnsanoğlu buna hazır değil falan. 2000'lere geldik, hazır değiller, o yüzden açıklanmıyor. 2010'lara geldik, insanoğlu böyle bir şeye hazır olmadığı için gizliyorlar falan. 2020'lere geldik, şimdi 2030'lara doğru ilerliyoruz. İnsanoğlu böyle bir şeye asla hazır değil abi. Hazırız. Çoktan hazırız. Hep hazırdık. Ya abi, en kötü ne olabilir ya? Açıklandı diyelim. Arkadaşlar, en kötü ne olabilir? Açıklandı. Ne olacak lan? Lan biz neler gördük la? Abi açıklayın gitsin Mart, ama yok. Üzgünüm ki yok böyle bir şey. Yok arkadaşlar. Uzaylı diye bir şey yok. Buralarda yok en azından. Belki vardır evrenin başka köşelerinde, galaksinin başka köşelerinde, ama bizim yollarımız kesişmedi. Biz yalnızız burada. İnanın bana böyle en azından şu zaman dilimi için, yani şu yüzyıllar için falan, en azından şu civarlar için, yüzyılları kastediyorum yani. Belki binlerce, yüz binlerce yıl öncesi falan böyle şeyler olmuş olabilir. Belki işte ne bileyim, galaksinin bir başka ucunda birileri olabilir, bazı medeniyetler olabilir falan. Biz dünyada şu an yalnızız yani. Çok uzun zamandır yalnızız. Bütün o griler, UFO şekilleri, ışık saçan bilmem neler falan. Bunların hepsi uydurma arkadaşlar. Emin olun bana. Biliyorum.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Hazır değilmişiz. Panik yapmasın insanoğlu abi. Biz neler gördük dünyada kardeşim. Nasıl hazır değiliz? Bizim feleğimiz şaştı her anlamda. Dünya birçok şey gördü. Niye panik yapalım abi? Bizim en büyük, en kutlu günümüz olur o gün. Oh be deriz. Yani nihayet. İşte bu. Seviniriz, mutlu oluruz abi. Ama yok diyorum ya, yoklar abi. Benim son kararım bu. Ben yani bu konuda galiba kararsızdım çok uzun zamandır. İşte varlar mı, yoklar mı, geldiler mi? Bazı gerçekten ilginç olaylar, görüntüler falan açıklayamadım vesaire. Üzerinde de çok düşünüyor değildim ama net bir fikrim yoktu galiba. Ama en son fikrim şu benim. Hali hazırda son fikrim şu. Az önce dediğim gibi yalnızız abi. Ya çünkü neden biliyor musunuz? Yahu akıl var, mantık var. Bak şimdi, olsalar burada, buralarda böyle bir varlık olsa bu kadar muammalı olur mu be kardeşim? Bu kadar ikircikli, yani varlar mı yoklar mı? İki piksel görüntülü videolar, yani böyle bir gizlilik sürekli, bir gizem perdesi, UFO'lar, ekin çemberleri, yok Pentagon UFO dosyaları açıklamış da hiçbir şey belli değil, bulanık bir görüntü, yok birisi uzaylılar tarafından kaçırıldığını düşünüyormuş da, yok bilmem neyin içinden çip çıkarılmış da, yok bilmem. Kardeşim uzaylılar olsaydı çıkarırlar masaya, vururlardı yumruklarını abi. Ya da şöyle söyleyelim, yani bu kadar gizlenemezlerdi isteseler de yüzyıllardır. Yalnızız abi. Çıkarlardı sahneye, bir yerden bir görürdün ya. Güneş balçıkla sıvanmaz. İmkanı yok kendilerini bu kadar gizleyemezlerdi. Uydurma uydurma şeyler. Patlak gözlü, upuzun, ince böyle bir figür yaratıldı. İnsanoğlu tarafından halüsinatif, kolektif bir illüzyon. Bir yerden çıkardılar bunu yıllardır, yüzyıla yakındır belki, bilmiyorum ne kadar süredir. Devam eden bir şey. Bilmem ne ırkı, gri ırk. Şu ırk, bu ırk, Proxima'dan gelmiş, bilmem ne olmuş. Ya geçiniz abi, geçiniz. Yoklar. Şu anda yoklar, burada yoklar. Demiyorum ki evrende yoklar veya hiç olmadılar ya da olmayacaklar. Şu anda burada yoklar. Ve şu an diye kastettiğim zaman dilimde en az 100-200, 300-500 yıl falan yani. En az. Belki 1000 yıl, belki 2000 yıl. Ya bu bir ruh hastalığı bence. UFO'ların varlığına inanmak. Ya böyle sağlıklı bir psikoloji değil yani. Şu anda burada olduklarına inanmak falan, zaman zaman geliyor gidiyorlar, gizli araştırmalar yapıyorlar, birilerini kaçırıyorlar. Büyük depremlerin öncesinde o bölgenin üstünde uzay araçları görmüş falan filan. Bunlar sağlıklı bir psikolojinin ürünü düşünceler değil arkadaşlar. Bu düşünceler kesinlikle paranoyakça düşünceler. Kanıt yok çünkü net bir şekilde. Yani olmayan birisini varmış gibi düşünmek gibi. Yani ölmüş ya da hiç yaşamamış bir hayali arkadaş, hayali kişi olduğuna inanmak gibi bir şey. Ve çok da yaygın dünyada yani bu inanç UFO'ların varlığıyla ilgili. Yok, yok. Hani göster abi, benim inancım bu. Herkesten çok isterim olmalarını şu anda. Herkesten çok sevinirim ama bence yoklar maalesef.

Şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şarkılarımızı beğeniyorsunuzdur umarız. Bu şarkıları aslında ben seçmiyorum. Program seçiyor, bilgisayar programı seçiyor, yazılım seçiyor. Aslında daha doğrusu benim seçtiğim şarkılar arasından o karma seçmeler yapıyor. Biraz kafa karıştırıcı bir anlatım oldu ya. Şöyle 4000 tane falan şarkının olduğu bir havuz düşünün arkadaşlar. Ve o şarkılar benim seçtiğim şarkılar. Kendi şarkı arşivim yani. Ve bir sürü klasör var işte. Hit şarkılar, son zamanların şarkıları, tüm zamanların şarkıları, Tarkan şarkıları falan filan. Oradan belli bir algoritmaya göre her gün şarkı seçiyordum eskiden. Birazcık zor bir işti, angarya bir işti. Ben de yapay zeka kullanarak bu şarkıları otomatik olarak seçen bir program geliştirdim arkadaşlar. Yazdırdım. Kodladık yani yapay zeka ile beraber. Ve artık şu anda böyle bir tıkla bütün programları...

0: yaptığım ilk programda onunla ilgili anons yapacağım, tamam, mekanı cennet olsun diyeceğim filan. Dedim ya, program şarkıları otomatik seçiyor. Bak, 4000 şarkı arasından tam İlhan Şeşen'le ilgili anons yapacağım sırada program otomatik olarak karşıma rastgele İlhan Şeşen şarkısı çıkarmasın. Böyle bir şey olamaz. Hadi yuvarlayalım, tamam. 3000 şarkılık arşiv diyelim.
1: Tamam mı?
0: Ve 3 İlhan Şeşen şarkısı. Yani binde bir demek oluyor bu.
1: Böyle kalmıştım ekran başında. Ne diyeceğimi bilememiştim.
0: Binde bir abi.
2: Tuncay Saran Show.

sebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.

0: şakaları. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli miydin?

0: Abi yine rüya görüyorum ya. Bıktım şu rüyalardan. Bir benzin istasyonunun marketindeyim. Ama böyle bildiğiniz benzin istasyonu marketi değil. Raflar acı badem kurabiyeleriyle dolu. Ama hepsinin üzerinde 99 kuruş etiketi olan bu kurabiyeler ağlıyor.
1: Uçak incelendikten sonra yetkililer casusluk olasılığını eledi.
0: Bir anda bir yerden bir televizyon sesi geliyor.
2: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Kafamı çeviriyorum. Televizyonda Air Crash Investigation, yani uçak kaza raporu belgeseli oynuyor.
3: Bu kaza gerçekten bir felaketti.
0: Bir uçak yere çakılmış ama bir tuhaflık var. Uçaktan acı badem kurabiyeleri düşmüş ve enkazın etrafında 90'lardan kalma tüplü televizyonlar var. Sonra ekranlarda birden koronavirüs haberleri çıkmaya başlıyor.
4: Gördüğünüz gibi bugün 30.424 vaka var.
0: Haberlerin sesi giderek artıyor.
4: Vefat eden salgın başladı.
0: Kapatın şu televizyonları. Bir anda her yerde poşetler beliriyor. Giyim mağazası poşetleri, market poşetleri. Açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Sonra bir anda poşetin içinden bir telefon çıkıyor. Alo demeye çalıştığımda sesim garip bir alo şeklinde yankılı ve boğuk çıkıyor. Alo, alo. Sanki arayan kişi bir radyo programında takılmış bir DJ gibi.
5: Yayınımız devam ediyor. Artıyor.
0: Sonra benzin istasyonunda yaratıklar beliriyor. Ve her birinin elinde yine acı badem kurabiyeleri var. Ve hepsi "Anybody here?" diye bağırıyorlar. Sonra ben cevap veriyorum. Yes. Ve rüyayı kapatıyorum.
6: Güzel Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Dün gece ayağımı bir şey tuttu arkadaşlar. Ayağı bir şey tutması. Böyle ruhtur, peridir, hayalettir, paranormal olaylardır falan. Böyle şeylere pek inanmam. Benim başıma gelmez en azından. Ama son zamanlarda ikidir başıma bir şeyler geliyor evde geceleri. Tırsmamak mümkün değil yani. Hiç şöyle bir korkunuz, şöyle bir fobiniz olmuş mudur mesela? Çoğu insanda vardır diye düşünüyorum. Hani yatarken mesela ayaklarınız özellikle de çıplaksa ve üstü de örtülü değilse, hani sanki bir şey ayaklarınızı yakalayacakmış gibi gece yattığınız yerde. Bilmiyorum, bence çoğu insanın aklından geçmiştir böyle bir korku. Bir defa yakın zaman önce böyle resmen ayaklarımı bir şey kaldırıp birbirine çarptırıp bırakmış gibi bir şey olmuştum. Tamamen uyanık değildim, biraz şaibeli bir durum ama inanılmaz tırsmıştım. Yani çünkü alakasız bir rüya görüyordum ya. Çok garip bir olaydı gerçekten. Şimdi de abi yine ayaklarla ilgili bir şey. Bizim evde bir Casper var arkadaşlar. Ayaklardan çalışıyor böyle. Abi sabah 6 civarları falandı yanılmıyorsam. İlk defa böyle bir şey geldi başıma. İlk defa böyle bir şey hissettim. Tövbe bismillah. Yani çok acayip bir şeydi. Ayağımı bir el tuttu abi. Böyle yumuşakça tuttu bıraktı. Ne oluyor lan dedim. Anında fırladım yerimden, lambayı yaktım. Lambayı yakınca hayaleti görebilecekmişim gibi sanki yani. Refleksi bir şey işte ama acayip tırstırttı beni. Yani neyin nesidir bu olay bilmiyorum gerçekten. Hayatımda ilk defa böyle şeyler yaşıyorum yani. Bilmiyorum, insan beyni kendi kendine böyle şeyler yaratabiliyor mu? Nörolojik bir şey mi nedir bilmiyorum ama resmen bir el ayağımı tuttu gibi hissettim yani. Ay Allah'ım ya.

0: kadar.
1: Selamünaleyküm Tuncay Bey, programınızı çok beğeniyoruz, sürekli takip ediyoruz. Şerefli Koçhisar'dan Selim. Teşekkürler, çok sağ olun Selim Bey. Tüm Şerefli Koçhisarlı dostlarımıza buradan kucak dolusu sevgiler. Kolay gelsin, Allah bütün işlerinizi rast getirsin. Sağ olun güzel programlarınız için. Herkese kolay gelsin. Tokat'tan Tuncer. Sevgili Tuncer'e ve tüm Tokatlı dostlarımıza da sevgiler. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Benim sizden bir ricam olacak. Programlarınızda bir miktar sanat müziği de çalabilirseniz çok güzel olur. Kolay gelsin Gülten. Gülten Hanım, çok sevdiğim sanat müziği şarkıları var. Zaman zaman belli miktarlarda yer veriyoruz. Gülten Hanım, çok teşekkürler mesajınız için. Mutlaka kulak vereceğiz bu mesajınıza. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Mesajlarımız devam ediyoruz.
0: Tuncay Saran Show.

0: Hani bu blockbuster dediğimiz filmler var ya, hani işte süper kahraman filmleri, örümcek adamlar falanlar filanlar. Abi son zamanlarda böyle fantastik ve görsel efektleriyle ön planda olan filmlere uzak hissetmeye başladım kendimi.
1: Yaşlanıyorum artık ben.
0: Yani bana aptalca gelmeye başladılar. Dahası yani. Şimdi izliyorum ama yılların alışkanlığı, tamam, çok küçük yaşlardan beri Star Wars'lar, Terminatörler, Robocop'lar, Örümcek Adamlar, felaket filmleri, Kurtuluş Günü Yarından Sonra, bunlarla büyüdük ve artık bunlar DNA'larımıza işlemiş yani. Zaten o yüzden izlemek zorunda hissediyorum kendimi. İzlemediğim zaman kaçırdım, tüh, aklım orada kalıyor yani. Ama bir yandan da izlerken lan diyorum, ben bunu niye izliyorum ki ya? Yani etkilemiyor çünkü eskisi gibi. Artık çünkü biliyorum, evet, sinema sektörü, sinema dünyası artık bunları yapabiliyor. Tamam, kocaman robotlar, o görsel efektler, patlamalar, artık neler neler yapıyorlar. Sahneleri öyle bir yapıyorlar ki böyle bir şey gerçekten yaşanmış gibi hissediyorsun. O detaylar, inanılmaz karışık sahneleri çok basit yapıyorlar artık. Bakıyorsun böyle şehri yerle bir eden dev robotlar, dinozorlar, kavga eden dinozorlar çok gerçekçi. İşte yanardağ patlama sahneleri sanki gerçekten böyle bir şey olmuş, çekmişler gibi. Ama tamam yani, anladık artık, yapıyorsunuz. Bunlara artık gözümüz çok alıştı. Yani tamam, her şeyi gördük yani, anlatabiliyor muyum? Artık görsellik adına gözlerimiz doymuş durumda, tabiri caizse. Artık gözlerimiz fazlasına ihtiyaç duymuyor yani. Sanki gerçekten de bunlar olmuş da kameralarıyla insanlar kaydetmiş, bize izletmişler gibi. Çok uzun yıllar hayret ettik, hayranlıkla baktık ama artık bunlar kesmiyor, esprisi kalmadı yani. Artık şahsen benim aradığım şey derinlik abi. Yani hikaye, insan hikayeleri, ne bileyim, şaşırtıcı kurgular, yaratıcı kurgular, hikayeler. Yani farklı şeyler arıyor artık insan bir noktadan sonra. Görsellik, görsellik, görsellik. Tamam. Artistik yapmayın daha fazla. Geçti artık bu. Yani ya, onlar da artık galiba yaş grubu biraz küçüldü bu tarz filmlere karşı diye düşünüyorum. Küçülmediyse de küçülecek. Öngörüyorum. Kehanette bulunuyorum. Eskiden mesela 35 yaşındaki adam da çok büyük bir keyifle izlerken, atıyorum, Transformers'ı. Artık 5-10 yıl sonra 30 yaşındaki adama bile çok şey gelecek. Bayat gelecek yani. Daha çok küçük çocukların filmleri olacak bu tarz filmler diye düşünüyorum. Bir öngörü bakalım, bilmiyorum. Ama diyorum ya, içime işlemiş ve bırakamıyorum. Kendimi alamıyorum bu tarz filmleri izlemeyi. Küçümsemeyelim de tabii bu arada görsel efektleriyle ön planda olan filmlerini. Acayip filmler yapıyorlar hala.
2: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: hadi çok.
1: Herkese merhabalar, ben Nurgün efendim. Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere bugün de merhaba. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız birbirinden güzel şarkılarda. Bizlere eşlik edecek programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün eski kasetlerden bahsedeceğiz sizlere. Kaset kutularının kendine has bir kokusu vardı mesela. Ne plastikti tam ne de kağıt. O koku müziğin sadece kulakta değil de kalpte başladığı zamanlardan bir hatıraydı. Şarkılar listeye göre değil, duygulara göre sıralanırdı. Kaset takılır, play tuşuna basılır, sonra oturulup sessizce dinlenirdi. Her cızırtı, her atlayan nota bile bir anlam taşırdı. İşte bugün bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkı hemen arkasından başlayalım.

birine karışık kaset hazırlamak belki de en romantik şeydi o dönem. Şarkı sıralaması bile mesaj taşırdı. Önce bir Sezen şarkısıyla başlardın, sonra bir Nilüfer, araya belki de bir Kayağan sıkıştırırdın. Kasetin üstüne yazılan isim, küçük de bir kalp çizimi. İşte hepsi o kadar. Ne bir like gerekirdi, ne de bir story. O kaset duyguların en sade halini taşırdı.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Mektuplardan ve anı defterlerinden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Mektup dedik, sevda mektuplarından bahsetmeden geçemeyeceğim. Sevdiğimiz kişiye mektup yazmak aslında kalbiyle konuşmak demekti. Her kelimeyi özenle seçer, bazen siler, tekrar yazardık. Zarfın içine konulan minicik bir çiçek, bazen de bir parça parfüm kokusu. Postaya verip günlerce beklerdik cevabını. Şimdi saniyeler içinde yazıyoruz ve saniyeler içinde cevap geliyor ama o bekleyişin heyecanı maalesef yok. Çünkü mektup aslında zamanın içinden geçen bir duyguydu.

Müzik Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim kasetlerden bahsediyoruz sizlere. Dolanan şeritler vardı, baş belası şeritler. Bir anda ses bozulur, müzik cızırdar, kaset dururdu. O an herkesin eli kaleme giderdi. Yeni nesil bilmez efendim kalemle kaset arasındaki ilişkiyi. Kalemle kaset sarma hareketi vardı, hafızalara kazınmış. İnce ince çevirirdim. Şerit yırtılmasın diye dua ederek. Müziğe o kadar emek verilirdi ki bugün tek tuşla geçilen bir şarkı o zamanlar kalple sarılıp dinlenirdi.

kasetin bir hikayesi vardı sevgili dinleyenler. Birini yaz tatilinde dinlerdin, birini ayrılıkta. Kaset bozulsa bile içindeki duygular bozulmazdı. Şarkılarla birlikte anılar da kayıt altına alınmıştı aslında. Kaset dönemi sadece müzik değil, bir dönemin duygularının, dostluklarının, aşklarının da sesli bir günlüğüydü. Kırık plak

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: sanırsın.
1: Şimdi sizlere desem ki Walkman günleri. Walkman'ini takıp sokağa çıkmak dünyadan birkaç adım uzaklaşmak demekti. Kulaklık kablosu tişörtün altından süzülür, cepten çıkan Walkman elde taşınırdı. Pil azaldıkça şarkılar yavaşlar, ses bozulurdu ama o bile güzeldi. Çünkü o Walkman sadece müzik değil, gençliğin özgürlüğünü taşırdı.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

gün elimize atıp eski bir kutudan yıllar önce yazılmış bir mektup ya da anı defteri çıkarsak zaman birden geri sarar sevgili dinleyenler. El yazımız değişmiştir belki ama satırlarda hala aynı duygular vardır. Mektup da anı defteri de bize zaman yolculuğu yaptırır. O yüzden hala sakladığımız her sayfa aslında bize sen buydun diye fısıldar.

Sevgili dinleyenler, mahallenin karakterleri sadece mahallede yaşayanlar değildi. Dondurmacı, simitçi, eskici, tüpçü, sütçü, seslerini duyar duymaz kim olduklarını anlardık. Onlar geldiğinde sokak bir anda hareketlenirdi. Çünkü onlar adeta çocukluğumuzun fon müziğiydi.

Efendim eskiden müzik marketler olurdu. Müzik markete girdiğinde raflar rengarenk kasetlerle dolu olurdu. Yeni albüm çıktığında herkes sıraya girerdi. Kapağını açıp içinden çıkan şarkı sözleri sayfasını okumak bile bir tören gibiydi. Her albüm bir yolculuktu. Baştan sona dinlenirdi. Asla şarkı geçmek diye bir şey yoktu o zaman.

tutmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Bugün kasetlerden bahsettik sizlere. Kaset dönemi müziğin dokunulabilir olduğu zamandı. Elinde tutardın, koklardın, korurdun. Her şey daha yavaştı ama daha anlamlıydı. Şarkılar tüketilmez, yaşanırdı. Belki de bu yüzden o dönemin müzikleri hala içimizi ısıtıyor. Çünkü o sesler biraz da bizdik. O cızırtılar biraz da kalbimizden geliyordu. Şimdi o döneme ait bir şarkıyla sizi baş başa bırakalım. Sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα Τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. Yıllar

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 77 69 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα Τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilir.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika

İstediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Ich bin der Herr Stern.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Radyo City sunar. Saat 3.
1: Trafik polisinin düzenleme çalışmalarına, trafik işaretlerine kesinlikle uyunuz.